İfade kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde.

0: ben Yunus'u biçareyim. Aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, derde giriftar eyledi.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: قالوا
1: Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmuştu.

seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine, kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim. Huzurundayım. Huzurundayım.

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Ellerim boşlukta senin, Uhud günü dağılan saçların ağrıyor. Gözlerim göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya.

Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin duva açılmadık gelini. Sevgili, ve duhayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yeğlerdin. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili. Rüzgar yağdınla esti durdu. Allah buyurdu, göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Şanını yüceltmedik mi? Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönlü.

0: annen olmadı senin. Baban, deden, amcan, yurdun yuvan olmadı. Ne varisin oldu, ne mirasın. Dost tutmadın insanlardan. Sevdiğin olmadı. Ey yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İncil'in Ahmed'i, Kur'an'ın Muhammed'i, sevgili. Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Ayşe'yi, Fatıma'yı, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur, zayıfların başındaki şefkat eli. Ey kimsesizlerin sahibi, çaresizlerin ümidi, sevgili. Tale'al bedru aleyna. Yesrib'de olay var. Yesribliler ayakta. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar, herkes sokakta. Muhammed geliyor diyen bir Yahudi, Yesribliler Muhammed'i hasret kalınan bir gelin gibi, uğruna çöllere düşülen bir Leyla, dillere düşülen sevgili gibi. Yok, yok bu coşkuyu, deliliği anlatamaz hiçbiri. Örneği olmayan bir özveri, sevgi tufanı, insan seli, aşıklar mahşeri, cennet atmosferi. Kucaklıyor Yesrib Muhammed'ini ve bir şarkı, bir destan yükseliyor Ensar'ın dudaklarından göğün katlarına. Yesrib'e gün doğuyor, Yesrib'in gözleri ışılıyor. Toprak, hava, su bile değişti mi ne? Yesrib artık Yesrib değil, Peygamberin şehri Medine. Ey affetmenin zirvesi, Adem oğullarının en merhametlisi, düşmanına bile hayat veren, alemlere rahmet olarak gönderilen elçi, sevgili. Kabe'yi tavaf edişin canlandı hayalimde. Göğsün neredeyse devenin boynuna değiyor. Kim bilir belki de ağlıyordun gizlice. Muzaffer kumandan sen değildin. Sade bir kul gibiydin. Buydu büyük zaferin. Kabe'nin kapısına geldiğinde vaktiyle aman ya Ali, bil ki benim için bir kişinin dirilmesi binlerin ölmesinden iyi dediğin gibi, can düşmanlarını affetmenin verdiği sevinçle Ensar'ın evine, iman yurdu başkente dönüyordun işte, sevgililerinle, fedailerinle birlikte. Mekke'yi çok sevsen bile zor zamanda kucak açan Medine'yi öksüz bırakmazdın. Ülkelerin canlı olduğuna mı inanıyordun ne? Ey insanların en iyisi, sen kentlerin bile kalbini kırmazdın. Sen ey Mekke'de ezilen, Taif'ten sürülen, Medine'de baş tacı edilen, İstanbul'da özlenen, uğruna ölünen güzeller güzeli, sevgili.
1: Burası Yıldız Efendi.

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Hadi kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa olun, susluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

فإن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ولا

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. Hazırlanın. Uzunca bir yolculuk var şimdi. Asr-ı Saadet'e Ceziretül Arab'a gidiyoruz. Bismillah deyin.

Bedre öyle girin. Gökte melekler, yerde siz, bekleyin sessiz. Gelince iyi bakın onlara. Hem kendi zamanlarının, hem tüm zamanların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125 bin beden ama bir tek ruh, Muhammedi ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedir'in aslanları. İşte bakın şu Hazreti Umeyr, aslan yavrusu. Yaşı küçük diye geri çevirecek Resulullah. Ama öyle ağlıyor ki Umeyr, izin veriyor Nebi. Ey Sad bin Ebi Vakkas, sen bağla kardeşin Umeyr'in kılıcını. Boyu kısa, bağlayamıyor. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza, gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın. Bu doğru ama heybetini gizli tut. Yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin, alemlerin sultanını. O konuşunca rüzgar bile susuyor. Ey ashab, hazır mısınız? Sad bin Muaz ayakta. Ya Resulallah diyor. Seni hak dinle gönderen Allah'a andolsun ki sen bize şu denizi gösterip dalarsan biz de seninle birlikte dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Tebessüm buyuruyor Habibi Zişan. O gülünce suya kanıyor susamışlar. Güller açıyor yüreklerde. Kederler unutuluyor. Gülüyor Nebi ve yürüyorlar. Mekke'de çekilen acılar dinmiş. Yürüyorlar. Sanki yıldızlar yere inmiş. Önlerinde kainatın güneşi. İşte Hazreti Ömer ve Hazreti Ali. Biri Hattab oğlu, biri Haydar-ı Kerrar. Ve kol kola ölümün ağzına giriyor.

Bedir'de baba oğul, Bedir'de kardeş kardeşe. Mekke müşrikleri 3 yiğit istiyorlar önce. 3 yiğit gösterin aranızdan bize. Melekler alemlerin sultanına bakıyor. Kimi işaret edecek Sultan-ı Resul? Çünkü o işaret edince ay ikiye bölünüyor. Acaba mübarek elleri kime uzanacak? Kalk ya Ubeyde, kalk ya Hamza, kalk ya Ali. Gördünüz mü yiğitleri? Hamza'yı gördünüz mü? Nasıl da salına salına gidiyor. Ya Ali? Sanki gökten iniyor velilerin babası. Ubeyde ayağından yara alıyor. Efendisine gidiyor hemen. Ya Resulallah, ben şehit miyim diyor. Evet, sen şehitsin. Ve dua ediyor efendiler efendisi. Rabbi Rahim'ine uzatıyor ellerini. Allah'ım, bana yaptığın vaadini yerine getir. Allah'ım, bu bir avuç insanı helak edersen artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında 1000 melek Resulullah'ın sağında. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti İsrafil'in komutasında 1000 melek Resulullah'ın solunda. Ve bir fırtına daha. Hazreti Cebrail 1000 melekle Resulullah'ın önünde. 3000 melek alaca atlarda.

Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber amcası Hazreti Abbas. Vakit gece. Esirlerin elleri bağlı. Abbas'ın elleri sıkıca bağlı. Bir inilti yayılıyor geceye. Uyuyamıyor rahmet peygamberi. Ya Resulallah, niçin uyumuyorsunuz diyor sahabiler. Amcamın iniltisi uyutmuyor beni. Ve hemen ashab-ı güzin çözüyor peygamber amcasının ellerini. Resulullah öğrenince durumu emir veriyor. Tüm esirlerini çözün ellerini. Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber damadı var. Fidye karşılığı serbest kalacak. Allah Resulüne bir gerdanlık uzatılıyor. Kızınız Hazreti Zeynep göndermiş. Eşinin fidyesi olarak. Şefkat peygamberinin gözleri doluyor. Çünkü bu gerdanlık kızının düğününde Hazreti Hatice'nin taktığı kendi gerdanlığıdır. Yaşlı gözlerle konuşuyor Nebi. Onu salıverseniz, gerdanlığı da Zeynep'e gönderseniz olur mu? Olur ya Resulallah. Sen üzülme. Sen bize canlarımızdan daha azizsin. Buyur canımız feda sana. Yeter ki sen üzülme. Dönüyorlar Bedir'den. Sevgilileri dua ediyor. Peygamber duasıyla dönüyorlar. Kuluna yardım eden, dinini üstün tutan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Hamdolsun alemlerin sahibine.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Ya Resulallah, neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu. Yandı yüreğim, kavruldu. Ümmetin perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu. Kerbela kan ile doldu. Zeynep'in perişan oldu. Neredesin?

عفوا حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

madde bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe ter.

0: Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okuyordun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Sen ona dokunana kadar ağlaması devam etmişti. Ancak elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen Allah katında o kadar faziletlisin ki Allahü Teala sana yapılan itaati zatına yapılmış kabul ediyor. Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Senin faziletin Allah'ın katında öyle yüksek derecelere ulaşmıştır ki seni bütün peygamberlerden sonra göndermesine rağmen hepsinin başında zikredip yer veriyor. Ey Resulüm, hatırla ki bir vakit peygamberlerden söz almıştık. Senden de, Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da, onlardan sağlam bir söz aldık. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Allah katında senin faziletin öyle bir dereceye ulaşmıştır ki cehennem ehli sana itaat etmiş olmayı ister. Oysa bu temenniyi yaptıkları zaman ateş içinde azap göreceklerdir. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Hazreti Süleyman'a sabahtan öğleye kadar kat ettiği mesafe bir aylık, öğleden akşama kadar kat ettiği mesafede bir aylık yol olan rüzgarı vermişse de, o sana verilen ve üzerinde gece yedinci semaya kadar çıkıp sonra aynı gecenin sabahında dönerek sabah namazını Mekke'de kıldığın Burak'tan daha mucizevi değildir. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Meryem oğlu İsa'ya ölüleri diriltme mucizesi vermişse de, onun bu mucizesi zehirlenmiş ve pişirilmiş koyunun seninle konuşup "Zehirliyim, beni yeme" diyen mucizesinden daha üstün değildir. Ya Resulallah, Nuh kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurdu. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedim: Allah'ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar bilmiyordu. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindi, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Allah'ın salat ve selamı senin üzerine olsun. Anam babam sana feda olsun.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mevcut dünya şartlarında ümmeti Muhammed'in, Müslümanların veya bize ait bir kavram olmamakla beraber İslam dünyasının nerede durduğunu iddialarıyla mevcut durumu hakkında ne kadar farklı bir pozisyonda kaldığını konuşurken, Müslümanların hep kötü durumda olduklarını, İslam aleminin sıkıntılar içerisinde olduğunu konuşurlar insanlar. Haksız diyemeyeceğimiz kadar ortada bir gerçek bu. Bugün dünya böyle dümdüz bir harita üzerinde toprakları, ülkeleri itibariyle şöyle yukarıdan seyredilme imkanı olsa, düz bir harita olarak ve olaylar ölümcüllüğü insana maliyeti itibariyle renklendirilse, herhalde Müslümanların yaşadığı yerlerde trafik kazasından vesaire işte insanları üzen olaylar itibariyle kızıl renkler hep dikkati çeker. Bu üzücü mü? Üzücü. Kahredici mi? Edici. Peki bizim Müslüman olarak, Kur'an'a iman eden insanlar olarak mevcut ümmeti Muhammed'in bu üzücü pozisyonunu, Müslümanların bu dayanılmaz acı tablosunu nedenleriyle beraber tahlil etmemiz gerekiyor mu? Gerekiyor tabii. Acıyı teşhis etmeden, zorluğu, sıkıntıyı ortaya koymadan sadece boş konuşmalar yapabiliriz. Burada kardeşlerim, ümmeti Muhammed'in veya Müslümanların mevcut durumunu konuşurken öncesinde 3 belge, çağdaş deyimiyle size sunmak istiyorum. 3 şey konuşacağız. Ondan sonra mevcut durumu değerlendiren konumuza gireceğiz. Bunların birincisi Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bir sözüdür ya da mektubundan alıntıdır. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Amr ibn-ül As'a yazdığı bir mektup var. Bu mektubu Ebu Bekir radıyallahu anh Rumlarla savaşmak için cephede bulunan Amr ibn-ül As'a yazmış. Amr ibn-ül As radıyallahu anh Ebu Bekir radıyallahu anh'ın emrinde bir komutan. Herhalde mektubun muhtevasından anlaşıldığı kadarıyla bir miktar sıkışmış. Adam isteyecek veya istemiş. Ebu Bekir radıyallahu anh da ona cevap verir. Tabarani'nin El-Mu'camul Avsat isimli kitabında 8284. hadis-i şeriftir bu. El-Mu'camul Avsat'ta. Bu mektubunda Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki, Amr, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle biz cihad ederken kalabalık olduğumuz için zafer kazanmadık. Bedir'de kalabalık değildik biz. Binecek bir atımız bile yoktu. Bazı zamanlarda tek bir atımız vardı da onu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binerdi, biz yürürdük. Biz kalabalıklarla kazanmadık. Amr, sen kendin bil, yanındakilere de söyle, Allah'ın dinine hizmet etmek istiyorsanız Allah'a isyan olacak şeylerden uzak durun. Böylece Allah'a yakın olun, Allah da size yardım etsin. Ebu Bekir'in özet olarak verdiğim mektubu
Tabarani'nin El-Mu'camul Evsat'ında 8284 numaralı hadisi şeriftir. Bu birinci belgem. İkinci belgem Taberi'nin ve İbn Kesir'in Tarih isimli kitaplarında zikredilen, kaynağı buralar olan bir belge. Halid bin Velid radıyallahu anh Rum diyarında Yermük'te savaşıyor. O esnada Faris ya da Pers diyelim modern adıyla topraklarında da cihat planları var. Oradaki krallara mektup gönderiyor. Bu mektubu onların savaş öncesi hani devletler birbirlerine ultimatum veriyor ya, o tip bir ultimatum olarak görebiliriz. Halid bin Velid ne zaman verdi, nasıl verdi, o önemli değil. Ebu Bekir radıyallahu anh kaç kişiye yardım istedi de kaç kişi verecek, onun için konuşmadık onu. Ebu Bekir'in bir cümlesini aldık oradan. Ne dedi ona? Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberken kalabalık olduğumuz için zafere ermedik dedi. Binecek atımız bile yoktu diyor. Şimdi Halid bin Velid Fars kralına ultimatum yazıyor. Bu ultimatumunda diyor ki sizin sisteminizin sonunu getiren Allah'a hamd ederek başlarım. Bütün hileleriniz bitti. Söyleyecek sözünüz kalmadı sizin. Ya Müslüman olun ya da bize cizye ödeyin. Eğer Müslüman olmaz ya da bize cizye ödemezseniz Allah'a yemin ederim ki sizin yaşamayı sevdiğiniz kadar Allah yolunda ölmeyi seven bir ordu göndereceğim size. Diyor Halid bin Velid. Bu cümle almamız gereken nokta Halid bin Velid'den. Siz yaşamayı sevdiğiniz kadar Allah yolunda ölmeyi sevenlerden oluşan bir ordu göndereceğim size diyor Halid bin Velid. Bu da ikinci notumuz. Üçüncü notumuz kardeşler, Sevban isimli sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den naklediyor hadisi şerif. Hadisin kaynağı Ebu Davud. Sahih bir hadis-i şeriftir. 4297. hadis-i şeriftir Ebu Davud'da. Bu hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, farklı zamanlarda dinlediğimiz bir hadis-i şeriftir ama üçüncü belge olarak bunu konuşacağız. Ondan sonra konumuza gireceğiz. Buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, öyle bir zaman gelecek ki bütün dünya milletleri aç insanların bir sofraya üşüştüğü gibi üzerinize üşüşecekler. Yani bütün dünya milletleri size saldıracak. Buyurmuş. Oradakilerden biri demiş ki ya Resulallah, o gün Müslümanlar azınlık bir kitle olacağız da ondan dolayı mı bu şekilde bize saldırı olacak? Buyurmuş ki hayır. Aksine o gün siz kalabalık olacaksınız. Ama selin süpürdüğü, sürüklediği çerçöp gibi olacaksınız. Yani değersiz olacaksınız. Ve Allah düşmanlarınızın kalbinden sizin heybetinizi alacak. Yani düşmanlar sizden korkmayacaklar. Sizi adam yerine koymayacaklar. Ve üçüncü nokta, Allah sizin kalbinize vehen koyacak. Vehen hastalığını koyacak. Ne demek vehen ya Resulallah denince de buyurmuş ki dünyayı sevmek ölümden nefret etmektir.
Ebu Davud'un bu hadisi şerifini Sevban radıyallahu anh bize naklederken, ümmeti Muhammed'in üzerine bütün dünya milletlerinin üşüşeceğini söylüyor. Bir. İki, o gün azınlık olmayacağımızı, Müslümanların çok olacaklarını, kalabalık olacaklarını ama selin önünde sürüklenen çöp gibi olacaklarını, kalite ve değer olarak. Üç, Allah kafirlerin kalbinde bu Müslümanlardan korkalım, dikkat edelim bunlara diye bir heybet bırakmayacağını, Müslümanları yok sayacaklarını, hor göreceklerini söylüyor. Dördüncüsü de Sevban'ın rivayet ettiği bu hadis-i şerifte, bu durumda bulunan Müslümanların vehn hastalığı diye bir hastalığa yakalanacaklarını. Bu vehn kanser filan değil arkadaşlar. Kalp hastalıklarından bir hastalık. Bu hastalığın özü, dünyayı seviyorsun, ölümden nefret ediyorsun. Bu da üçüncü belgemiz. Dedik ki dersten önce üç metin okuyacağız dedik. Üç belge kullanacağız. Birincisi Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Amr'a yazdığı mektup. Biz Resulullah'la beraber zafer kazanırken kalabalıkla kazanmadık. Altını çiziyoruz bunu. İki, Halid bin Velid'in Pers kralına yazdığı mektup. Teslim olmazsan sana bir ordu göndereceğim ki bu ordudakiler senin yaşamak istediğin kadar ölmek istiyorlar. Ölümü göze almak filan değil, ölümün peşinde koşan adamlar bunlar. Ölmek için yaşıyor bu adamlar. Sen ise ölmemek için yaşıyorsun. Üçüncüsü de ümmetin geleceğindeki bir tabloyu, sözlerin en doğrusunu söyleyen Resulullah söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu tabloda da ne anlatılıyor? Ümmetin gelecek günlerinde çer çöp konumuna düşmüş bir ümmet tablosu, ama bu ümmet tablosunun çer çöp durumuna düşüşündeki sorun Ebu Bekir'in ve Halid'in mesajında yatıyor. Halid bin Velid ayaklarında belki de çorap dahi olmayan, kalabalık da olmayan, sıradan birkaç bin kişinin birleştiği, ölümden hoşlanan adamlardan oluşmuş ordusuyla imparatorluk tehdit ediyor. Çünkü ölümden hoşlanan insanlar yaşamak isteyenlerden üstündürler sürekli. Yaşamak isteyen ölümden korktuğu için korkak, ürkek olmak zorundadır. O gün Halid bin Velid'in önünde çer çöp olmak zorundaydılar. Öyle oldu Rüstem nitekim. Tablo ters dönünce Ebu Davud'daki bu hadisi şerif bir mucize olarak karşımıza çıktı. Bugün kardeşlerim, ümmeti Muhammed'in mevcut tablosunu tekrar tekrar konuşmaya gerek yok. Ortada herhangi bir haber bülteni açıldığında, ya ümmetin bütünüyle ilgili ya coğrafyasının bütünüyle ilgili münferit bir olay, genel bir olay ümmeti Muhammed'in mevcut durumunu ortaya koyuyor. Bunu tekrar tekrar zikredip acıyı tazelemeye, yaradan kan akıtmaya gerek yok. Görüyoruz. Ama bu üç belgeden neydi, ne oldu ümmet? Mevcut nedirden nasıl tekrar eski haline gelirin formülü var. Bu formül çok açık ve seçik bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin lisanından anlaşılıyor ki sorun dünya sevgisinden kaynaklanıyor. Çünkü dünyayı sevdin mi, dünyanın cazibesi rahatı sevdiriyor. Rahata alışanlar ölümden korkuyorlar. Ölmemek istiyorlar. Bu mantık Yahudilere aitti.
Kur'an-ı Azimuşşan Yahudilerden bahsederken onlardan biri 1000 yıl yaşasalar doymazlar bu hayata diyor. 1000 yıl. Bir insan 1000 yıl yaşasa kemikleri erir gider, istemez mi öyle bir şey olsun? Yahudinin mantığı bu, çünkü dünya onun son umudu, son gemisi. Mümin böyle değildi. Böyle olmadığı için şehit olup Rabbine kavuşacağı yahut da rükûde secdede ölüp falan yerde ölüp Rabbi ile buluşacağı gün diye görüyordu ölümü. Ama Yahudi gibi dünyanın rahatlığı cazibesi müminin kalbini işgal edince Yahudi gibi 1000 yıl yaşamak istiyor. 1000 yıl yaşamak isteyen de her şeyden önce cihattan hoşlanmaz. Ve Allah'a davet diye bir derdi olmaz. Çünkü Allah'a davet meşakkattir. Kendi namaz kılıp rahat eder. Namaz kılıp cennete girmenin faturasını ödemiş olur. Başkasının namaz kılıp kılmadığıyla ilgilenmeye vakti olmaz. Faizin yayılması yayılmaması diye bir derdi yoktur onun. Ben elhamdülillah faize bulaşmadım der. Dünyada rahatı ve dünyada kalmayı dolayısıyla tercih eden, helalin sınırlarını zorlayarak mal toplamak zorundadır. Çünkü %100 helalle dünyada ahım şahım denebilecek bir hayat yaşamak neredeyse zor, mümkün değil denecek bir olay. Helali zorlamak zorundadır. Helali zorladın mı da netice olarak Allah'ın rahmeti ve bereketinden kopuyorsun. Koptun mu, rahmetinden, feyzinden, bereketinden uzak durduğun, Allah'a gitmek için ölümü istemiyorsun. Ama Halid'in Fars'ın üzerine göndermeyi düşündüğü, sonra da Sa'd bin Ebi Vakkas'a nasip olan o ordudakiler, giderken gittikleri yerde Allah'ı ve cenneti bulacaklarını umdukları için hızlı gidiyorlardı. Ve netice olarak dünyada rahatı bozacak kimse o senin ürkütücü rüyandır. Düşmandır o. Rahatını bozacak şey eğer filanca gıdaya zam gelmesi, maaşının eksilmesi, işten atılmak, diplomanın kullanılamaması gibi şeylerse bunlar senin putundur. Bunun için Allah'la doyumlu bir hayata kavuşamayanlar diplomayla onu doldurmak isterler. Cihad ederek Allah için mallarını, vakitlerini, bedenlerini, sağlıklarını, çocuklarını feda etme zevkine kavuşamayanlar, onun yerine bir vakfa, bir gruba girerek oradaki bol vaatlerle, bir tür oraya rüşvet gibi bağışlar yaparak cennet vaatleriyle doyum sağlamak isterler. Doyum elde etmek isterler. Bunun için bizzat kendisi cepheye giderek değil, Filistin'e ufak tefek yardım göndererek cihatta aktif rollü Müslüman olma sevdasına kapılırlar. Bütün bunların temelinde hubbu dünya, dünyayı sevilecek, öpülecek, okşanacak Hacerül Esved gibi görme hastalığı var demek. Bunu böyle görmeyenler azınlıkken çoğunlukları perişan ettiler. Ebu Bekir'den öğreniyoruz. Radıyallahu anh. Bunu böyle görmeyenler, yani dünya sevilecek şeyi değil, Allah'a gitmek, sevgili olan Allah'a gitmek için aşılması gereken bir istasyondur diye görenler, tehdit üstüne tehdit savurdular dünyaya. Koca imparatorlukları çocuk oyuncağı gördükleri savaşlarla devirmeye hazır oldular. Ama dünya cicileşince, yeşilleşince, tatlı olunca, bir kızın en büyük hayali gelinliğini arkadaşlara göstermek, bir delikanlının en büyük hayali de diploma töreninde çektirdiği resmi büyütüp eve asmak olunca, ki bu da bir süreçten sonra böyle oluyor, neticede ümmeti Muhammed mevcut selin önünde sürüklenen saman çöpüne döndü. Hep Yahudiler işgal ettiği için, hep Abdülhamit döneminde başarılı bir siyaset yapılamadığı için diye baştan savup kabahati başkalarının üzerine yükleme mesajlarıyla geçiştiriliyorsa da 1 milyarsa bu ümmet, ben de bir kişiysem
bir bölü bir milyar kadar sorumluluk en azından taşıyorumdur. Eğer camiden eve, evden camiye giden bir Müslümansam, hayır, 2000 kişinin oturduğu bir mahallede cami imamı isem, 2000 bölü 1 milyardır sorumluluğum o zaman. Bir okulda müdürsem, bir okulda din dersi öğretmeniysem, bir yerde filan şefsem ve oradan elimden 5000 kişi bugüne kadar geçtiyse, 1 bölü 1 milyar değil, 5000 bölü 1 milyardır sorumluluğum o zaman. Bu oranda vicdanı sızlamayanın Yahudilere lanet yağdırması, Birleştirilmiş Milletlerin üzerinden menfi propaganda yapmasının hiçbir manası yoktur. Melekler anlamaz bu edebiyattan. Çünkü melekler çok ötelerden, bizim karıncalardan daha küçük göründüğümüz yerlerden sahneyi topluca izliyorlar. Topluca izliyorlar. Dolayısıyla bu tiyatroyu yeryüzünde bizim adeta tiyatro olarak gördüğümüz bu sahneyi melekler bu kadar toplu izlerken ve asırlardan beri izlerken biz kalkıp da herhangi bir şekilde işte filanca sebep diye bir sebep uyduramayız. Evet, düzeltemeyiz de. Biraz sonra göreceğiz. Bunu düzeltmek de mümkün olmayabilir. Ama ben bu yangına hiç olmasın bir bardak su dökmeye çalışmış biri olarak dirilirim. Rabbime de öyle kavuşurum.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Vazifem benim düzeltip bitirmek değil, düzeltmek muradı ile yaşamaktır. Kendi imanım bile garanti değilken, bütün insanlığın, ümmeti Muhammed'in projesini bitirmek gibi bir garanti nasıl gösterebilirim? Bu, ümmeti Muhammed'in mevcut durumunun altyapısı ile ilgili. Kur'an'ımızda, Tevbe suresinin 38. ayetinde kardeşlerim, bu biraz önce Ebu Davud'dan okuduğumuz hadisi şerifin etrafında konu olarak dönen bir ayet. 38. ayeti Tevbe suresinin. Bu Tevbe suresi dünya sevgisi demiyor, başka bir kavram kullanıyor. Biz şimdi çoluk çocuğu Allah'a adamaya gelince diplomanın engel olduğunu görüyoruz. Düğünün engel olduğunu görüyoruz. Vesaire iş yerinin engel olduğunu, askerliğin engel olduğunu. Bir yığın mazeret uyduruyoruz. Bunların toptanına Allah meta'u dünya diyor. Dünya meta'ı. Yani kökü dünyalık bir şeye dayanan herhangi bir çıkarınız sizin. Bu kavramı bakın Allah-u Teala nerede kullanıyor? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu ma lekum iza qila lekum unfiru fi sabilillahi ithaqaltum ilal ard eraditum bil hayatid dunya fama mataul hayatid dunya fil ahireti illa qalil. Ey iman edenler, kime hitap ediyor bu? Ey iman edenler, melekum, size ne oluyor ki? Nedir haliniz sizin? İza kile lekum, size deniyor ki infiru fi sebilillah, hadi Allah yolunda çalışın bakalım. İssakaltum ilel ard, yere çakıldınız ya, yere çakıldınız, yapışıverdiniz hemen yere. Hadi Allah için çalışın deniyorsa siz yere yapıştınız. Eravitum bil hayatid dünya, yoksa siz dünya hayatına mı razısınız? Bu istasyonda kalmayı mı düşünüyorsunuz? Fema meta'ul hayatid dünya fil ahireti. Şu dünya meta'ı, dünya hayatındaki meta, ahirete ölçerseniz azıcık bir şeydir. Aldanmayın. Demek ki ashab-ı kiramda nüveleri görülmüş, gölgesi hissedilmiş bunun. Dünya hayatının meta'ına, yani dünya cazibesi oluşturan değerlere takılıp kalma hastalığı. Ashab-ı kiramda görülmüş, bu görülmeden dolayı da aleyhissalatü vesselam Efendimiz ümmetinin geleceğinde bu açının büyüyüp sonunda dünyanın tamamına çakılıp kalacak, metaana değil kendine bile çakılıp kalacak bir neslin geleceğini aleyhissalatü vesselam Efendimiz haber veriyor. Nedir dünya meta? Müminin dikkatini çeken neyse, mümini Allah'la beraber olmaktan alıkoyan her neyse, mal, şöhret, makam, evlat, eş, force, zevk, cinsellik, yeşil bahçe, seyahat, her neyse çakılı halde bırakan, evse yere çakılmış, mıhlanmış olarak bırakan ev, çocuksa çocuk, diplomaysa diploma, siyasetse siyaset, her neyse yere çivileyen şey. Şimdi Tevbe suresinin bu 38. ayeti hayırla yad etmek, Rabbimden yerle gök arası kadar sıhhat ve afiyet, rahmet temenni etmek için bir kere daha zikredeyim. Yaşımın 7-8 olduğu yıllarda, yani neredeyse bundan hemen hemen 50 sene önce, Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi'nin sabah derslerinde, tefsir derslerinde bu ayeti dinlemiştim. Allah ona rahmetiyle muamele buyursun, afiyetler ihsan etsin. Cümlesi aynen şöyleydi bu. Önündeki ayetlerle beraber okumuştu bunu. Bakın ben size söylüyorum, her sabah evden çıkarken bu ayeti bir okuyun, ona göre gün geçirin, sonra pişman olursunuz demişti, Allah selamet versin. Yaklaşık 48 senelik bir sözdür bu. Benim de ilk hafızlar aşırı ezberlerler. Böyle bir yerde okumak için ona binaen ilk ezberlediğim aşır burası olmuştu. Yani böyle bir teşvikli bir yer diye. Kimse bana bu okuduğun aşırın manası nedir diye sormadığın için de sonraları okumadım. Yani bu aşır bir yer okunmak için Kur'an'dan okunduğu için işe yaramadı benim ezberlediğim aşır. Allah ondan razı olsun. Size tavsiyem her gün bu ayeti okuyun demişti sallallahu. Niye yere çakıldınız? Dünya hayatına mı takılıyorsunuz? Ayeti bugün de, yarın da, her gün, eğer Kur'an bizim ikaz kitabımız ise bu ayet okunmalı. Aksi takdirde yere çakılmak Karun gibi aşağı doğru batmaya dönüşüyor çünkü. Bu ayet şimdi niye Karun gibi bata bata devam ediyorsunuz dünyada diyecek hale geldi belki de. Bu sebeple bu 38. ayeti mesela Seyyid Kutup'tan okumak lazım. Seyyid Kutup'tan okumak lazım. Ama cihadı önüne gelen herkesi öldürmek olarak anlamamak şartıyla. Fıkıh öğrenen bir talebenin yaptığı da cihattır. Tesettürüyle İstanbul sokaklarında dolaşan genç bir hanımefendi de cihat yapıyor. İhtiyarlamış bir iş yapamıyor ama gece teheccüde kalkıp ümmeti Muhammed için dua ediyor. O da cihat ediyor. Cihadı bütün şumulu ve bütün genişliğiyle anlamak şartıyla. Ya eyyühellezine amenu ma lekum izâ kîle lekum unfirû fî sebîlillâh ayetini bu mantıkla okumak lazım. Burada kardeşler, bizim o zaman iyi bir nefis muhasebesi yapmak ve bu ayeti her gün okuyup da bir şeyler anlamaya çalışmak gayemiz ise bir sorunun cevabını bulmamız lazım. Nedir o sorunun cevabı? Bu vehn, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vehn diye isimlendirdiği, özet olarak müminin dünyaya yapışıp kalması şeklindeki hastalık nereden kaynaklanıyor? Cevap çok basit. Dünya cazibesiyle kaynak. Daha önce hadis-i şerifi okumuştuk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyordu? Dünyanın size açılıp yeşilliğinin sizi aldatmasından korkuyorum anlamında ikaz etmişti zaten. Fakirlikten korkmuyorum. Dünyanın size eteklerini dökmesinden korkuyorum buyurmuştu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki temel mantık arkadaşlar, ümmeti Muhammed'in bu hastalığa yakalanmasının temel mantığı dünya sevgisidir. Dünya sevgisi beraberinde bir sürtüşme getiriyor. Şimdi Kur'an ayetlerinden bu hastalıkların nedenini tahlil etmeye çalışalım. Ali İmran suresinin 160. ayeti çok net bir şekilde müminin Allah'a dayanması, Allah'tan başka şeyleri dayanılacak noktada görmemesi, buna tevekkül diyebiliriz. Buna Allah'la beraber olmaktan haz duymak diyebiliriz. 160. ayeti Ali İmran suresinin. Bu ayet kardeşlerim, Bedir ve Uhud'la ilgili konuların konuşulduğu ayetlerin arasındadır. Ya Bedir'i yorumluyor, ya Uhud'u yorumluyor, ya Bedir'i hazırlıyor, ya Uhud'u hazırlıyor. Uhud ve Bedir düzeyinde bir ayet bu. Bedir'e giden, Uhud'a giden ve Allah'ın elinin üzerinde olduğunu Kur'an'ın söylediği adamlara inmiş ayetler bu. İnşallah peşlerinden gitmek hasretiyle yaşayanlar olarak bizimle de ilgilidir inşallah. En az muktezası gerekir. Birinci konu, mümin Allah'la beraber olacak. Allah'a tevekkül edecek. Elbette burada benim sebeplere tevessül etmek lazım, iletişimi iyi kurmak lazım, teknoloji, ya böyle şeyleri konuşmaya gerek yok. Bunu geçti Müslümanlar. Yani teknolojiyi elbette Müslüman Kur'an'ı okumuyor mu? وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ كُوَّتٍ Sizin gücünüz üstün olsun, Allah buyurdu zaten. Bunu bir daha konuşmaya, edebiyat yapmaya gerek yok. Zaten mümin zayıf olamaz, pasif olamaz, teknolojide geri olamaz mümin. O ayrı bir konu. Biz bunun vehn hastalığı açısından ele almak istiyoruz. Vehn neydi? Kalp çökmüş, kalp. Allah kainatın sahibidir diye 5000 defa tesbih çekiyor. La ilahe illallah vahdehu la şerike le, 3000 defa diyor günde. Amerika'yı yenebilir mi Allah diye sordun mu kaşlarını çatıyor. Teknolojisi çok üstün Amerika'nın, nasıl uğraşacaksın diyor. Vehn hastalığı. Çökmüş kalplerin sarıklı sakallı çarşaflı bedenlerini taşıyoruz. Çökmüş kalplerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna umre yapmak için çıkıyoruz. Çökmüş, çürümüş, kapakçığında sıkıntı olan kalplerle Beytullah'ın duvarına yanaştığımız için oradan bir enerji alıp geri gelemiyoruz. Ve Ali İmran suresinin 160. ayeti. İn yansurkumullah felâ gâlibe leküm. Size Allah yardım ederse sizi kimse yenemez. Ve in yahzulkum, Allah sizi ezmek isterse, cezalandırmak isterse, men zellezî fe men zellezî yansurukum min ba'di. Allah'tan başka size kim yardım edebilir o zaman? Kimse yardım edebilir. Ve alallâhi felletevekkel müminûn. Müminler Allah'a tevekkül etsinler. Müminler Allah'a tevekkül etsinler. Demek ki Allah kendisine tevekkül edenler, sebepleri aldıktan sonra ben Rabbimle beraberim diyenler Allah'ın yardımını görecekler. Hadis değil, tarih kitaplarında zikredilen bir vaka olarak örnek anlat. Şam, bugünkü Şam, Halid bin Velid radıyallahu anh'ın elinde fethedilince oranın yerleşik Hristiyanları Halid'i mahcup edecek bir işler yapmak istemişler. Sorular sormuşlar, cevaplar almışlar. Sonra demişler ki Halid'e, hem şimdi onlara bir hak tanımış, burada vatandaş olarak yaşayabiliriz. Onlar da böyle laubalilik yapıyorlar. Sen Allah'a güveniyor musun? Güveniyorum demişler. Bu zehri içer misin diye bir tas zehir göstermişler ona. Hani madem Allah'ın adıyla her şey sağlam, iç bakalım bu zehri demişler. Verin zehri demiş. Çok enteresan kardeşler. Almış tası, Rabbim demiş. Sırf senin dinin galip olsun diye bunu deniyorum, mahcup etme beni demiş. Halid yatağında öldü, o zehirden ölmedi. Tevekkül başka bir şey. Ama ne zaman tevekkül? Elinde 5-10 kılıç her gün parçalandıktan sonra. Kalemle edebiyat, klavye üzerinden cihat yaptıktan sonra ya Allah diye meydana çıkmamış. Elinde parçalanacak kılıç kalmamış meydanda. Ondan sonra da beni mahcup etme Rabbim demiş. Eder mi Allah seni mahcup? İn yansurkumullahu felâ gâlibe leküm. Allah yardım ederse sizi kim yenebilir? Ve alallâhi felletevekkelil müminun. Allah'a tevekkül etsin müminler. Demek ki vehn hastalığının iç sorunu, müminlerin yürek sorunu, vehn sorunu. Bu vehnin birinci paragrafında Allah'a tevekkül eksikliği yatıyor. O zaman Allah'a tevekkül eden müminler yetiştireceğiz biz. Ey vakıf görevlisi kardeşim, ey dernek görevlisi kardeşim, yurt açan kardeşim, mümin kardeşim, yeni nesiller, mümin nesiller kuru kuru iman eden değil, Allah'a tevekkül eden nesiller olmalıdır ki Allah yardım etsin ve galibiyet kesin olsun. Ve ikinci mesele, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden çok açık ve net bir şekilde görüyoruz ki Allah birbirine düşmüş müminlere yardım etmiyor. Ali İmran suresinin 103. ayeti. Ve'tasimu bihablillahi cemian ve la teferraku. Allah'ın ipine sarılın, Kur'an'ın etrafında toplanın, parçalanmayın. Tıpkı alkol içmeyin dediği gibi Allah-u Teala. Parçalanmamak, alkol kullanmamak gibi bir emri Allah'ın. Yine Ali İmran suresinin 105. ayeti. Ve la tekunu kellezine teferraku. Sizden önce parçalanmışlar gibi olmayacaksınız. Ve Enfal suresinin 46. ayeti. Abdülhamid'in önüne çıkıp şunu istiyoruz, bunu istiyoruz müstebbit sultan diye bağıran ve güya da ümmeti Muhammed'in menfaatini düşünenlere ithaf olunur. İslam devleti gidiyor, hilafet gidiyor, kendi medresesini, kendi saltanatını, kendi tekkesini, kendi ticaretini düşünüp hilafeti pazarlayacak hataları sergileyen ve ümmeti şimdi başsız bırakanlar. Enfal suresinin 46. ayeti kıyamet günü alınlarında suç yaftası olarak asılı olacak. وَاطِعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah'a ve Resulüne itaat edin. وَلَا تَنَازَعُوا Aranızda sürtüşmeyin. فَتَفْشَلُوا O zaman Allah ve Resulüne itaat edip aranızda tartışma yapmadan yaşamazsanız parçalanırsınız. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ Devletiniz gider. Devlet, rihukum kelimesi, güç, otorite, temkin sahibi olmak demek. Yani buna topluca Türkçe'de devlet deniyor. Devletiniz, yani filanca ülke manasında değil, güç otoriteniz. Tezhebe rihukum, devletiniz gider, aranızda sürtüşürseniz. Vasbiru, Allah'a itaatte, Resulüne itaatte ve sürtüşmeyen Müslüman olmakta sabırlı olun. Çünkü sabretmeden olacak şey değil. Abdülhamid'in önüne çıkıp şöyle istiyoruz, böyle meclisi ve busan istiyoruz diye bağırmamak için sabırlı olman lazımdı senin. Vasbiru innallaha ma'as sabirin. Böyle şeylerde sabredenlerle beraberdir Allah. Sabredemeyip ümmeti Muhammed'i parçalayacak işlere, sürtüşmelere girersen, işte 100 sene sonra gelen nesil kim ümmeti halifesiz bıraktı, ne bu ümmetin hali, başsız hali diye seni hiç de mezarda hayır olarak anılmayacağın şekilde yad eder burada. Evet, bugün ümmeti Muhammed'in bu hali nedir diye haber bültenlerinden izlemeye gerek yok. Halimizi görüyoruz. Ama Rabbimiz bunu Allah'a tevekkül etmemek ve sürtüşmekten kaynaklanan vehn hastalığına bağladı. Vehn tek neden? Dünya sevgisi. Dünya sevgisi nereden kaynaklanıyor? Allah'a tevekkül yerine paraya dayanmak, şöhrete dayanmak, forsa dayanmak, diplomaya dayanmaktan geliyor. Sayıya dayanmaktan geliyor. Kaç kişiyiz, şu kadar kişiyiz, şu kadar oyumuz var, şu kadar destekleyenimiz var, şu kadar üyemiz var, ruhuna dayanıyor bu vehn hastalığı. Ve sürtüşmemeyi bir cihat çeşidi olarak göremeyen anlayış, sabredemediği için, sabredemeyenler Allah'tan yardım alamayacaklarından, Allah'ın yardım etmediği Müslümanlar olarak böyle bir sonuçta yaşıyoruz. Burada hızlı bir şekilde peki ne yapmamız gerekir diye de bir cevap bulmamız lazım. Bu vehn hastalığından kurtulmak için ne yapmak lazım? Cevap çok basit. Vehn hastalığının nedeni neyse o nedeni gidereceğiz. Nedir bu? Ölüm mefhumunu ve bizim yaşama mefhumunu düzeltmemiz lazım zihnimizde. Ölüm ecelle midir, kurşun değmesiyle midir? Allah ölüm günümüzü yazdı mı, yoksa ben şöyle yaparsam böyle yaparsam mı öleceğim? Burada ölümün gerçeği nedir sorusunun cevabını bulacağız çok rahat bir şekilde. Hızlı okuyayım dedim. Âl-i İmran suresinin 145. ayetinde bizim iman ettiğimiz kitabımız, her can Allah'ın yazdığı vakitte ölecektir buyuruyor. İman ediyoruz biz. Âl-i İmran suresinin 154. ayeti müşriklere, müminlere, herkese hitap ediyor. Size Allah ölümü yazdıysa, evdeki odanızda oturuyor olsanız bile öleceğiniz yeri neresi yazdıysa Allah, oraya giderdiniz siz. Merak etmeyin. Eve kaçmakla ölümden kurtulamazsınız diyor Kur'an-ı Kerim. Nisa suresinin 78. ayeti Nerede olursanız olun, sağlam sığınaklarda yaşasanız bile ölüm sizi gelip bulacak diyor. وَلَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُرُوْجٍ مُشَيَّدَ Sağlam kalelere girmiş olsanız bile. Ve ne konuşuyoruz bu son bölümde? Vehn hastalığına karşı ne yapmak lazım? Onu konuşuyoruz. Hastalığın nedenini anladık. Dünya sevgisi. O zaman dedik ki ölüme bakışı, yani dünyadan kopmayı ölüm olarak biliyoruz. Ölüme bakışı toparlamak lazım. İki, kalp eğitimi gerekiyor. Kalp eğitimiyle ne kastediyoruz? Bir, Kur'ani kavramları imanın şartları gibi eğitim malzemesi yapacağız. Kendimiz, çocuklarımız, yetiştirdiğimiz nesil için. Eğitim malzemesi diyorum, öğretim malzemesi demiyorum. Fatiha'yı iki türlü veririz çocuğa. Bir, öğretiriz. Bismillahirrahmanirrahim diye başlar. İki, onunla eğitiriz. Kendisini alemlerin Rabbi Allah'ın mümin kulu önünde eğilir başkasıyla. Hiçbir şekilde bunun beli bükülmez adam yaparız Fatiha suresinden. Bu eğitimdir. Hangisini yapıyoruz ayrı mesele. Kur'an'la haşır neşir olmuş nesil, Kur'anlı arkadaşlarla çevresi olan bir kitle, bir cemaat ve başta sabır, tevekkül, cihat, itaat ve cemaat. Bu beş kavram yeniden toparlanacak. Sabır, tevekkül, cihat, itaat ve cemaat. Bu beş kavramı ashab-ı kiramın anladığı gibi anlayan nesil Amerika'ya mektup yazar. Halid bin

Kül bırakmayan tehdit değildir o. İnternetten klavye ile yapmaz bunu. Meydanda yapar. Meydanda yapar. Tekrar ediyorum, kalp eğitimi gerekiyor. Bu eğitim Kur'anlaşmamızı gerektiriyor. Namazı öğrendiğimiz gibi, orucu, haccı öğrendiğimiz gibi, ra nasıl okunur, ayn nasıl okunur diye talim dersi gördüğümüz gibi, sabır, tevekkül, cihat, itaat ve cemaat. Bu beş şey sıfırdan Halid bin Velid gibi öğrenilecek. Enes İbni Malik'in öğrendiği tarzda öğreneceğiz. Filan Aristo'ya göre dedi ki Aristo, sabır insanın filan gelinde vardır. Sil at Akdeniz'e, at onu, gitsin oradan. Oradan okyanusa kadar yüzsün o. Süveyş'ten geçsin gitsin. Enes İbni Malik sabra ne dediyse, Halid bin Velid cihatta ne anladıysa, Ebu Bekir radıyallahu anh Medine'de kurtlarla kalırım, İslam'ı yalnız bırakmam dediği tevekkül anlayışıyla, İtaati ashab-ı kiram nasıl anladıysa, cemaat kelimesinden ne anladıysa ashab-ı kiram, bu şumullu, bu kapsamlı anlayış sağlandığında biiznillahi teala biz vehne yer kalmamış kalpler taşıyoruz demektir. Vehne yer kalmayınca o kalpte Allah var. Çünkü cennet hasreti doldurmuştur o kalbi. Cennetle tüllenen gözlerin altındaki kalp Allah'ın izniyle ümmeti Muhammed'i ayağa kaldıracak yiğidin kalbidir. Hür yüreklidir. Arşın gölgesindedir o kalbin sahibi. Biiznillahü teala. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Alemlerin Rabbi olan Allah bir peygamber gönderecekse eğer, yıldızlarla duyurulur bu haber. Kamer menzillerinde 3 yıldız doğar. 3 yıldız kainatı bu haberle müjdeler. Şimdi son kez doğacak yıldızlar. Müjde üstüne müjde, nur üstüne nur gibi. Şimdi son kez müjdeleyecek o son aziz peygamberi. 52 gün var. Hane-i Saadet'te hüzün ve sevinç iç içe. Tesellisini bekliyor annelerin annesi. Eşini kaybetmiş hazin bakışlarıyla incisini bekliyor. Belki o minik kalp atışlarını duyuyor. Belki gözyaşı döküyor babasız dünyaya geleceğine. Ama taşıdığı rahmetin farkındadır Hazreti Amine. Tam 52 gün. Ve yıldızların da ötesinde hazırlıklar. Kuşlar var. Kuşlar. Bakışlarıyla mesafeler aşmak. Kuşlar. Dünyadan çok uzakta ama hızla dünyaya yaklaşmakta. Tam 52 gün var. Mekke-i Mükerreme'de bir felaket haberi. Yemen valisi Ebrehe Kabe'ye saldıracak. Abdülmuttalib'in alınan 200 devesi. Mekke reisi develerini istiyor. Kabe'nin sahibi Kabe'yi koruyor. Ebrehe öfkeli. Onu bana karşı kimse koruyamaz diyor. Kureyş'in ulusu son sözünü söylüyor. Ben ona karışmam. İşte sen, işte o. 52 gün var. Mekke halkı tepelere yürür, dağ başlarına. Mekke boşaltılır. Harem-i Şerif mahzun, Abdülmuttalip mahzun. Kureyş'in ulusu Kabe'nin halkasına tutunur. İlahi, dokunulmazlığı tehlikeye düşmüş olanları koru. Kabe'yi ve Kabe halkını koru. Ve ardından o da yürür dağlara. Bir tek örtüsü kalır Kabe'nin. Yemen alacası bir örtü. Hane-i Saadet yalnız. Makam-ı İbrahim yalnız. Hicri İsmail, Hacerül Esved ve Kabe-i Muazzama yapayalnız. Ve kuşlar. Ayak yapılarından belli ki sadece uçmak için yaratılmışlar. Bir yere kesinlikle konmayacaklar. Kuşlar hızla dünya semasına yaklaşmaktadır. 52 gün Muhasap Vadisi'nde Ebrehe'nin ordusu, en önde devasa bir fil, ardında 60 bin sefil, Kabe'yi yıkmak için harekete geçiyor. Daha adımını atmadan fil, Ebrehe'nin yol göstericisi Tufeil yaklaşıp kulağına bir şeyler fısıldıyor. Mahmut, sağ ve selametle geldiğin yere dön. Çünkü sen Allah'ın dokunulmaz kıldığı memlekettesin. Ve Tufeil de çekilir dağlara. Ve fil dizlerinin üstüne çöker. Orduda bir kargaşa. Ne oldu bu file? Yönü başka tarafa çevrilince koşuyor. Hem de delice bir süratle. Ama Kabe'ye doğru döndürülünce yüzü kapanıyor dizlerinin üstüne. Ucu sivri demirler sokuluyor burnuna. Mahmut kalksın ve yürüsün diye. Ama nafile. Tam o esnada gökyüzünde Yemen tarafında bir karartı, kapkara bir bulut gibi deniz üzerinden gitgide yaklaşan, yaklaştıkça netleşen bir karartı ve dehşetle açılan gözler ve sapsarı kesilen yüzler, bir ses dayanabilecekseniz bakın diyor. Çünkü gökten ebabiller yağıyor. Yeryüzünde hiç görülmemiş kuşlar, irili ufaklı, bölük bölük, fırka fırka, birbiri ardınca, başları vahşi hayvanların başı gibi, gagalarında ve ayaklarında taşlar, pişirilmiş çamurdan, kanatları benek benek kar beyazı, o ilahi nurdan ve alınlarında bir yazı, El Kahhar, El Kahhar, belli ki azap için yaratılmışlar. İşte başlıyor azap. Ebrehe ile 60 bin kişilik ordusu ve sicim gibi yağan taşlar, taşlaşmış yürekleri söküp çıkaran taşlar. 52 gün var. Kabe yalnız değil, Kabe sahipsiz değil ve haykırıyor Kabe. Hani nerede ordunuz? Hani gururlanıyordunuz? Hani kaçış yurdunuz? Hem nereye kaçıyorsunuz?

Takip eden Allah. Nereye kaçacaksınız? Takip eden Allah. Bugün fil ordusundan bu azabı tatmayan hiç kimse kalmayacak. Ebrehe Malu, galip olan Allah. Biliniz ki sonunuz alevli bir ahtır. İntikam alanların en hayırlısı Allah'tır. Ya Rabbi, bugün ve bugünden sonra eğer bir Ebrehe ruhu toplayıp ordusunu yürürse haremine, ne olur ebabillerini gönderme. Muhammedi muhabbetle dolu bir tek kalpte duruncaya dek gönderme azap kuşlarını. O gün dağlara çekilen halk

Kabe-i Muazzama'nın koruyucusu biziz. Çünkü biz, ümmeti Muhammed'iz. Ebabiller uzaklaşırken Mekke'den, Kabe-i Muazzama gönüller sultanını bekliyor. Anneler annesi gülünü bekliyor.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler. Her devrin, her koşulun imtihanı farklıdır. Mekke'nin imtihanı farklı, Medine'nin imtihanı farklıdır. Mekke'de sadece kafirler var. Fakat Medine'de münafıklar da var. Kafirler, onlar adavetlerini izhar ediyorlar. Fakat münafıklar müminlerle beraber onlarla aynı cemiyette, aynı toplumda yaşıyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizle birlikteler, beraberler, onunla namaz kılıyorlar. Onun için Medine'deki imtihan Mekke'deki imtihandan daha zor. Düşmanlar sahabenin, düşmanlar Peygamber aleyhissalatu vesselamın halkasında, sahabenin içinde. Onlarla beraberler. İslam'a içeriden baktığınız zaman İslam'ın bir müminleri var, bir de tiyatrocuları var. Bir bütün varlığıyla Allah'a, Resulüne teslim olanlar var, bir de aktörler var. Kur'an-ı Kerim bize hem müminlerden hem aktörlerden bahseder. Bakara suresi başlarken 4 ayeti müminleri anlatır. Sonra 2 ayet kafirlerden bahseder. Ardından gelen 13 ayette Cenab-ı Hak bize münafıkları, yani aktörleri, tiyatrocuları anlatır. Neden onları 13 ayette anlatır? Onları anlamak, temyiz etmek, hilelerinden, tuzaklarından korunmak zor. Bazen müminler alim diye, arif diye aktörlerin, tiyatrocuların ardına düşebilirler. Onlara iktida eder, onlara ram olabilirler. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Hakim'de ya eyyühellezine amenu aminu billah. İslam'ın içinde bir müminler var, bir de aktörler var. Onun için Kur'an'ın sahibi, ey iman edenler iman edin. İçinizde aktör olanlar varsa, içinizde tiyatrocular varsa, içinizde alkışlanmak için buraya gelen varsa, makam için, mevki için, rütbe için buralarda duranlar varsa, Allah Azze ve Celle onlara konuşuyor, buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu aminu billah. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'de, Ravza'da seni dinleyenlere bu ayeti oku. Benim mescidime aktör olarak değil, mümin olarak gelin. Kâletil a'râbu âmennâ. Kul lem tu'minû velâkin kûlû eslemnâ. Arap'ın içinde bedeviler arasında adamlar vardı. Onlar Müslüman olduklarını, mümin olduklarını söylüyorlar. Ama onlar esasında tiyatro oynuyorlardı. Onlar aktördüler. Kur'an-ı Hakim onlara Peygamber aleyhissalatu vesselam vasıtasıyla Allah Azze ve Celle kâletil a'râbu âmennâ kul lem tu'minû. Ey iman ettik diyenler, esasında aktör olanlar, esasında tiyatrocu olanlar, Allah Azze ve Celle sizi bütün varlığınızla iman etmeye davet ediyor. Kardeşlerim, bazen aktörler rollerini o kadar iyi oynarlar ki, onların o derece yüksek sahne performansları vardır ki, izleyenler, dinleyenler, orada olanlar onları gerçek müminlerden daha önde görürler, daha önde zannederler. İşte kahraman bunlar derler. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam ferasetiyle, firasetiyle baktılar ve ayırdılar. Mekke'de bir Bilal vardı. Göğsünün üzerine taş koyarlar. Ama bütün bunlara rağmen Allahu Ekber diyen bir Bilal var. Bilal bin Rabah radıyallahu anh. Boynuna kemen takarlar, Mekke'de çocukların ellerine verirler, sokaklarda süründürürler. Ama bütün bunlara rağmen Bilal ahad der. Çünkü Bilal Allah ve Resul davasına tiyatrocu olarak, aktör olarak değil, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir mümin olarak geldi. Buradayım ya Resulallah, Semi'na ve ata'na. İşittim ve itaat ettim. Bütün varlığımla teslim oldum. Artık bundan sonra problem yok, yok ya Resulallah diyen bir Bilal. Medine'de ezan Muhammedi okunacak. Allah Resulü Aleyhisselam bütün varlığıyla iman eden birisini arar, Bilal'i bulur, ona söyler, sen oku der. İtirazlar başlar. Derler ki ya Resulallah, Bilal bin Rebah dilinde problem var. Harfleri Arap lisanına uygun bir şekilde Bilal bin Rebah telaffuz edemiyor. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aktör aramıyor ki. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine'de tiyatro oynamıyor ki. İnsanların yüreğine bakıyor. Yüreğine bakıyor Medine'de ona bakanların. Bilal'e sen gel diyor. Ebu Bekir sen bir adım öne çık. Ömer, Ali, Osman, Ammar, Yasir bir adım öne çıkın buyuruyor. فَمَنْ كَانَ يَرُجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا İslam'ın içine giren birisi, eğer tiyatrocu değilse, o ibadetine Allah'tan başka şahit aramaz. Orucu, sadakası, zekatı neler varsa, bütün bunları sadece Allah'ın rızası için yapar. وَاِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَا يُرَاءُونَ النَّاسِ Aktörler, tiyatrocular, münafıklar, onlar insanlara göstermek için kalkar, onun için namaz kılarlar. Kur'an-ı Hakim bana bu ayetleri okuyor. Sana bu ayetleri okuyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine'de konuşurken onun mescidinde bir müminler var, bir aktörler var, tiyatrocular var. Hatta öyle tiyatrocular vardı ki insanlar onları Bilal'in de önünde görürlerdi. Kardeşlerim, 100.000 tane aktör Bilal-i Habeş'in tırnağı yapmaz. 100.000 tane ölü bir diri yapmaz. Aktörlere sadece dünyada yorgunluk kalacak. Ama Bilaller buradan oraya amellerini götürecekler, imanlarını götürecekler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ittibalarını götürecekler. Kur'an-ı Hakim bize aktörlerden, Kur'an-ı Hakim bize müminlerden bahseder. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Sahnede aktörler görürsünüz. Büyük kahraman dersiniz. Ardından arkasından gidersiniz. Bunun gibi hoca, bunun gibi alim, bunun gibi akademisyen yok der insanlar. O kadar aldanırlar, o kadar kendilerini onlara kaptırırlar. Kur'an-ı Hakim o aktörlere konuşuyor. Onlar gibi olmak isteyenlere konuşuyor. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Onlar Allah'ı aldatıyorlar, öyle zannediyorlar. Esasında onlar Peygamber Aleyhisselam'ı aldatıyorlar. Fakat Allah'a dost olanlar, Allah Azze ve Celle onları aldatmayı kendini aldatmak gibi kabul ediyor. Yani eğer biri Allah'ın dostuna düşman olursa, Allah Teala o düşmanlığı kendine yapılan bir düşmanlık olarak kabul ediyor. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Onlar Allah'a, onlar Peygamber Aleyhisselam'a hile yapıyorlar. Onları aldatıyorlar. Ama esasında onlar kendilerini aldatıyorlar. Bir adam düşünün. Bir yere gidiyor. Diyor ki benim 100 tane dairem var. Şu kadar arabalarım. Emrimde şu kadar insan çalışıyor. Oradakiler de inanıyorlar, kabul ediyorlar. Gıptayla bakıyorlar. Onların nazarında ne kadar maddeniz var, ne kadar gücünüz varsa o kadar mutebersiniz. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Allah'ı ve müminleri aldatanlar gerçekte kendilerini aldatıyorlar. Bu adam 100 tane dairesi olduğunu, şu kadar adamı olduğunu söyleyen ama esasında bütün cümlelerini yalan kuran bu adam oradan ayrılsa, kendini bu yalanlara inandırmış olsa, bu yalanların o adama bir faydası olur mu? Dağ başında kalsa, bir kış gecesinde, şehrin ortasında kalsa, evi olmayan, yeri olmayan, yurdu olmayan bu adama, 100 tane dairem var diyen bu adama yalanının faydası olur mu? bir yer bulabilir mi? Nasıl yeryüzünde insanların kurmuş olduğu yalanları doğru olarak gelecektir? Tiyatrocu. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا. Peki neden geliyor? Niçin bunlar kendilerini aldatıyorlar? Neden tiyatrocular? Neden bunlar aktörler? Neden böyle yapıyorlar? Fi kulubihim maradun. Onların kalbinde hastalık var. Onların yüreğinde problem var. Bir kuyu düşünün. Eğer dibinden zehir geliyorsa yukarıdan zehir alacaksınız. Eğer dibinden kaynayan su acıysa yukarıdan acı su alacaksınız. Fi kulubihim maradun. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki onların kalbinde maraz var. Allah onların hastalığını artırdı. Bir adamın böbreğinde rahatsızlık varsa ilaç alır. Eğer ilaç ağırsa o ilaç onun midesini rahatsız yapar. Mide rahatsız olur, belli bir zaman sonra vereme döner. Ya da kanser olduğu zaman gider kemoterapi yapar. Bir tarafı tedavi ederken diğer organları rahatsız olur. Onlar eksi yönde tepki vermeye başlarlar. Yani hasta günden güne düşmeye başlar. Fi kulubihim maradun fezadehumullahu marada. Eğer hastalık kalbe bir düşerse her gün o hastalık artar. Hastalık madde planında da böyledir. Onun için Kur'an'ın sahibi وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا. Ey iman edenler, zalimlere meyletmeyin. وَلَا تَقْرَبُوا zina. Zinaya yaklaşmayın. Yani hasta olmayın. Eğer hasta olursanız günden güne hastalığınız artar. Perişan olursunuz. Kendinizi kurtaramazsınız. Sonra aktör olursunuz, oyuncu olursunuz. Kıyamet günü Rabbimin huzuruna varınca hani amellerin diye sorar. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ. Aktörler ayrılsınlar. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. Aktörler bu tarafa gelsinler. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخ۪يهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ. Kişi kardeşinden, annesinden, babasından firar ediyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki kalbinde maraz olanlar, aktör olanlar, oyuncu olanlar onlar bu tarafa gelsin. Ebu Bekir yürüsün, Ömer gelsin Hazreti Muhammed'in ardından sallallahu aleyhi ve sellem. Oyun olsun diye değil, bütün varlığıyla, bütün mevcudiyetiyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edenler gelsin. O halde kardeşlerim, kalbimizi, yüreğimizi korumakla sorumluyuz. Acaba bu kalpte neler var? Fî kulûbihim maradun fezâdehumullâhu maradâ ve lehum azâbun elîm ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fil ardı kâlû innemâ nahnu muslihûn. Onlara, kalbinde hastalık olanlara, oyunculara, aktörlere derler ki yapmayın. Yeryüzünde fesat çıkarmayın. Ekranlar, programlar, kanallarınız, tiyatrolarınız, gazeteleriniz, mecmualarınız insanları bozma üzerinde, fesada taşıma adına kurulmuş. Ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fil ard. Yeryüzünde fesat çıkarmayın dendiği zaman hayır biz insanları ıslah ediyoruz derler. Yeryüzünde ıslah edenler yalnızca biziz derler. Kardeşlerim, bir genç kız düşünün. Allah Teala ona hayayı, Allah Teala ona fıtratı koydu. Eğer birileri ekranla, eğer birileri tiyatroyla ona açıklığı, ona isyanı, ona tuğyanı anlatıyorsa, onu bozuyor, onu ifsad ediyor. Delikanlılar var. Peygamber aleyhissalatu vesselam onları hayalı olmaya davet ediyor. Gözler diyor, kulaklar diyor, eller diyor. Bütün bu organlardan, bütün bu azalardan Kur'an-ı Hakim sorumlusunuz diyor. Ama ekranlar, sokaklar, tiyatrolar onları şehvete, onları tuğyana davet ediyorsa, onlar ifsad ediyorlar. Kur'an-ı Hakim onlara ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fil ard kâlû innemâ nahnu muslihûn. Fesat çıkarmayın dediklerinde onlara dendiği zaman hayır biz ıslah ediyoruz. Biz çağdaş dünyadan bahsediyoruz. örtü diyen, başörtüden bahseden, İslam'ın kıyafetini ümmetin kızlarına anlatan, babaları uyaran, babaları ikaz eden bu adam yobaz derler. Bu adam çağ dışı derler. Ela innehum humul mufsidun. Allah Azze ve Celle perdeyi kapatıyor ve buyuruyor ki işte fesatçılar onlar, yürekleri bozan onlar, cehennemin yoluna taş döşeyen onlar. Siz şimdi onların ardından gideceksiniz. Kalbindeki hastalığı tedavi edecek, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda yürüyecek Bilal gibi bir mümin mi olacağız, yoksa İslam'ın aktörleri, tiyatrocuları mı?
2: www.yıldızfm.com
3: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: fayda kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok, yok bizde. Yıldız efendim.
1: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman huzuruna geldim, Ya Rahim huzuruna geldim, Ya Kerim huzuruna geldim, sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim, boynumu büktüm de geldim, günahımla, cürmümle ama bir o kadar.

İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

كلا

وأهل التقوى وأهل المغفرة.

0: باشه.
1: ما مايك ده.

ما شاء الله.

好好好

Oh.

Come on.

0: That's your mom.
1: Son. Oh, son.

0: بارك الله فيك.
1: الله بارك
0: فيك.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabı radıyallahu anhum ve radu an. Onlar Allah Azze ve Celle'den, Allah Azze ve Celle onlardan razı oldu. Allah Teala'nın razı olması demek, onların ehli cennet olması demek. Çünkü onlar yolu, hayatı, hayatın esaslarını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan aldılar. Aldılar, hayatlarına tatbik ettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyadan ayrılırken onları nasıl bıraktıysa, ashab-ı kiram radıyallahu anhum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la buluşuncaya kadar, yeryüzünden ayrılıncaya kadar o hayata sadakat gösterdiler, vefa gösterdiler. Efendimiz Aleyhisselam'ın yolunda onun izinde yürüdüler. Onlardan bir tanesi Ebu Zer radıyallahu anh Efendimiz. Caiz el-Beyan ve Tibyanından naklediyor. Diyor ki, Hazreti Osman zamanı fitne sağda solda belli vilayetlerde baş kaldırıyor. Hazreti Osman radıyallahu anh yanında Ebu Zer Hazretleri var. Uzaktan doğru bir kervan onlara doğru geliyor. İnsanlar kervan beklerler. Kimine yağ getirecek, kimine tuz, kimine helva getirecek, kimine şeker getirecek, un getirecek. Onlar kervanı gördüğü zaman şehirde bir bayram havası olur. Kervan onlara doğru ilerleyince Hazreti Osman radıyallahu anh Ebu Zer radıyallahu anh Efendimiz'e sorar. Ebu Zer der, şu kervanın ne taşımasını isterdin? Neyi arzulardın? İçinde buğday olsa, arpa olsa, altın taşısa, gümüş taşısa, sana bunları getirse, sen bunlardan hangisini arzular isterdin Ebu Zer diye Ebu Zer'e sorar. Ebu Zer radıyallahu anh Efendimiz der ki, ricalen misle Umar, Ömer gibi adamlar taşımasını isterdim o kervanların. Altınlar burada, gümüşler burada kalacak. Buğdaylar, arpalar, şekerler yenecekler, sonunda gübre olacaklar. Ama alemi İslam'ın şehirlerinde fitne baş kaldırdı. Cahiliye yeniden eski günlerine doğru ümmeti döndürüyor. İsterdim ki o kervan bize ricalen misle Umar, Ömer gibi adamlar, Ömer gibi kahramanlar getirse. Tirmizi rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyorlar ki, Erhamu ummeti bi ummeti Ebu Bekrin وَاَشَدُّهُمْ ف۪ي اَمْرِ اللّٰهِ عُمَرْ. Ümmetime en merhametli olan ümmetimin içinde Ebu Bekir. Fakat benim ahkamım, İslam'ın ahkamı noktasında en hassas olanı Ömer, Hattab'ın oğlu Ömer radıyallahu anh. Ebu Zer diyor ki, ben de şimdi isterdim, arzulardım. O kervan bize Ömerleri getirse, üzerinde Ömer olsa. Kardeşlerim, fitne Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında o kadar hakim olur ki sahabeyi kışkırtır. Hazreti Osman radıyallahu anh devlet başkanı, onun evini kuşatırlar. Günlerce kuşatma devam eder. Hazreti Ali radıyallahu anh çocuklarını, Hasan'ı, Hüseyin'i gönderir. Kapıda Hazreti Osman'ı bekleyin der. Fakat onlar kapıdan içeriye giremeyince Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh onun oğlu Muhammed'i aldatırlar. Önlerine alırlar, arkadan dolanırlar, çatıdan doğru Hazreti Osman'ın evine girerler. Hazreti Osman'ın sakallarını Ebu Bekir'in oğlu Muhammed tutar. Arkada eşkıyalar, katiller var. Hazreti Osman'ın evine radıyallahu anh baskın yaptılar. O halde Osman radıyallahu anh Ebu Bekir'in oğlu Muhammed'i görünce ''Ersil lihyeti yebne ahi'' ''Kardeşim Ebu Bekir'in oğlu Muhammed seni kimler zehirledi? Baban Ebu Bekir seni 80 küsür yaşında Osman'ın sakallarını tutmuş halde görse Ebu Bekir sana ne söylerdi evladım Muhammed?'' der. Ama geriye dönemez. Çünkü eşkıya arkadan eve girmiştir. Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimizin devri. Ebu Zer'e sorar. Ebu Zer der, şu kervan Medine'ye neler getirse, ricalen misle Umar, Ömer gibi adamlar getirsin, onlara ihtiyacımız var. Neden Ömer gibi adamlar? Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz diyor ki, bir musibet, bir bela geldiği zaman, üç defa Allah Azze ve Celle'ye hamd eder. Elhamdülillah iz lem tekun fi dini. Bu musibeti benim dinime, imanıma vermediğinden sana hamdolsun ya Rabbi der. İkinci defa hamd eder, elhamdülillah der. Ve iz lem tekun akbara minha. Fitnelerin en büyüğünü vermediğinden sana hamdolsun Allah'ım. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'e bela gelince üç defa hamd eder. Üçüncüde buyururlardı ki وَاِذْ اُلْهِمْتُ اَصَّبْرَ عَلَيْهَا Ya Rabbi bu fitneye belaya karşı bana sabrı metaneti verdiğinden sana hamdolsun. Yani kardeşlerim Ebu Zer radıyallahu anh neden Ömer gibi adamlar istiyor? Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh fitnenin belini kıran büyük sahabi. Ona bela, ona musibet geldiği zaman hamd ediyor. Diyor ki Elhamdülillah iz lem tekun fi dini. Ya Rabbi bu belayı, bu musibeti benim dinime vermediğinden sana hamd olsun. Bir adam düşünün, namaz kılıyor, hacca giden bir adam, zekat veren bir adam. Fakat aynı adamın birileri ayağını kaydırıyor. Aynı adamı bir meyhaneden çıkarken görüyorsunuz. Aynı adamı elinde poşet rakı şişelerini taşırken görüyorsunuz. Aynı adamı deniz kenarında çıplak kadınlarla beraber görüyorsunuz. Aynı adamı fuhşiyatta, menihiyatta görüyorsunuz. Ömer radıyallahu anh diyor ki ya Rabbi, Ömer'e belalar, Ömer'e musibetler gelirse, Ömer belalara, musibetlere dayanır, tahammül eder Allah'ım. Ama bela Ömer'in dinine, imanına gelmesin ya Rabbi. Osmanlı'da büyük alimler vardı. Onların çocuklarını, evlatlarını, nesillerini aldılar. Kasıtlı olarak ilhadi ateist bir anlayışla yetiştirdiler. Bir kısmını onların meşhurlar, ünlüler olarak ekranlarda görüyorsunuz. Allah'la savaşıyorlar, peygamberle savaşıyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh, ölüm gelsin, bela gelsin, musibet gelsin. Ama Ömer'in imanına, Ömer'in Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama ittibasına zarar vermesin ya Rabbi diyor. Adamlar görüyorsunuz. Namaz kılıyorlar, hacca gidiyorlar, Oruç tutuyorlar. Ramazan-ı Şerif geliyor. İftar vakti sokaklar, yollar boşalacak. Pideyi, ekmeği ellerine alacaklar. İftar sofrasına gidecekler. Fakat onlar faiz musibetine yakalanmışlar. Fe'zenu biharbin minallahi ve rasuli. Allah'ın ayetine, buyruğuna kulak vermiyorlar. Hazreti Muhammed'le sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Azze ve Celle ile savaşıyorlar. Kadınlar görüyorsunuz sokaklarda, namaz kılıyorlar belki ama üzerlerindeki kıyafetle, üzerlerindeki dış örtüleriyle daracık bedenlerini arz eden delikanlılara, gençlere, bana bakar mısın, benim ardımdan, benim peşimden gelir misin kıyafetleriyle bunu söyleyen kadınlar göreceksin. Musibet, bela onun dinine, imanına gelmiş. Kur'an-ı Hakim'in şu kadar ayetine kulak vermiyor. 80 yaşında bir ihtiyar, pir fani, köyünde bir bayram günü araba sesi duyuyor. Araba yanına yaklaşınca arabadan 25 yaşında mini etekli torunu iniyor. Kahroluyor. Ya Rabbi diyor, şu gözlerimi kör etseydin de 25 yaşında oğlumun okutmuş olduğu yavrusunun, Zeynep'inin şu halde mini etekle karşımda dolaştığını, arz-ı endam ettiğini görmeseydim ya Rabbi diyor. Musibet dine, imana gelmesin. Eğer bana gelecekse ona tahammülüm, sabrım var ya Rabbi. Eğer din ve imanıma gelmediyse ona hamdolsun Allah'ım diyor Ömer radıyallahu anh. İkinci olarak elhamdülillah, iz lem tekun ekbara minha. Musibetlerin en büyüğünü vermediğinden dolayı sana hamdolsun Allah'ım. Hazreti Ömer radıyallahu anh haçtan dönerken cübbesini serer, üzerinde ellerini kaldırır kainatın sahibine. Allahümme rızukni şehade. Beni şehadetle rızıklandır ya Rabbi. Ölümümü Hazreti Muhammed aleyhisselamın şehrinde, onun beldesinde yap. Gelir Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizi sabah namazında Ebu Lu'lu'ya adında bir kafir hançerler. Hazreti Ömer radıyallahu anh Abdurrahman İbni Avf'ı tutar, mihrapta onun yerine geçirir. Bu haliyle Ömer şehit olsa, siz Rabbimin huzurundasınız, namaz saflarınızı bozmayacaksınız, onu söyler. Hazreti Ömer efendimizi evine kaldırırlar. Kendine gelince Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'ya sorar. Abdullah der, araştır bakalım men kateleni, beni kim öldürdü, peygamberin mihrabında beni hançerleyen kim, bak bakalım Abdullah der. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma çıkar. Bakar ki Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizi hançerleyen Gulam-ı Mughire, Mughire'nin kölesi, Ebu Lu'lu adındaki kafir deyince, elhamdülillah Ömer'in şehadetini bir Müslüman elinden vermediğinden dolayı sana hamdolsun Allah'ım diyordu ki, büyük musibeti vermediğinden sana hamdolsun. Eğer Müslümanın elinden olsaydı o zaman büyük bir musibet olacaktı. Kafirin elinden Ömer'e şehadeti veren Allah'a hamdolsun. 5 tane yavrum vardı, 4'ünü aldın, 1'ini bıraktın, sana hamdolsun. İşimi kaybettim ama evim duruyor, sana hamdolsun. Musibetin büyüğünün büyüğü var diyor Ömer radıyallahu anh. Müslümana, belalara, musibetlere karşı nasıl ayakta kalabileceklerini öğretiyor. Üçüncü olarak, bana belayı verdin fakat ona karşı sabrı da öğrettiğinden, kalbime onu ilham ettiğinden sana hamdolsun Allah'ım der Ömer radıyallahu anh. Kardeşlerim, alem-i İslam'a bakın. Bağdat'a, Şam'a, Kahire'ye, Doğu Türkistan'a, Arakan'a bakın. Şimdi orada kadınlara sorsalar, Hazreti Osman radıyallahu anh efendimizin Ebu Zer'e sorduğu gibi, ey kadın, şu kervanlar, kafileler ne getirsin diye sorsalar, gözleri önünde kızı kirletilen o kadınlar, en büyük musibet dinine, imanına gelen, iffeti 1 milyar 800 milyonluk alemi İslam'ın gözleri önünde kirletilen o kadınlara sorsalar, şu kervanlar, şu donanmalar, şu gemiler, şu uçaklar buraya neler getirsin deseler, onlar diyecekler ki ricalen misle Umar, o kervanlar bize Ömer gibi adamlar getirsin, Ömer gibi kahramanlar getirsin. Allah Resulü Aleyhisselam'ın gençleri, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın muazzez nesli, Ömer gibi mazlumların, muzdariplerin en büyük bela, en büyük musibet, en büyük fitne, namuslarına, iffetlerine gelen o kadınlara kurtuluş haberini getiren Ömerler olmak ister misiniz? Bizler o Ömeriz ey mazlumlar, ey muzdaripler, geliyoruz. Allah'ın inayetiyle, lütfuyla size imdada geliyoruz demek ister misiniz? Sultan Abdülhamid Han Hazretlerinden sonra o fitnenin, o belanın kapısını kırdılar. En ağır belalar, musibetler Müslüman kadınlara, namusumuza, iffetimize geliyor. Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e geldi bela, Kudüs'e geldi musibet. Bir Müslüman kadını İran'ın mecusileri alıyorlar. Ümmetin kızının ırzına 18 tane haydut bir Müslüman kadının iffetini kirletiyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın gençleri Ömer olmak ister misiniz? O halde bunun yolu Sabit bin Yezid radıyallahu anh diyor ki, İmam Buhari rivayet ediyor, Allah Resulü Aleyhisselam'ın mescidinde ayakta duruyordum. Bir taraftan bana doğru bir taş geldi. O taşın geldiği yöne baktım, baktım ki orada Ömer var radıyallahu anh. Hazreti Ömer buraya gel diye bana işaret etti. Yanına koştum, buyur dedim. Şu iki tane adamı buraya çağır dedi. O iki tane adama gittim, dedim ki Emirul Müminin Hattaboğlu Ömer sizi istiyor. Hazreti Ömer Efendimizin yanına geldiler. Hazreti Ömer radıyallahu anh sordu. Min eyne entuma, be adamlar siz nereden geldiniz, nerelisiniz? Min ehli Taif, biz Taifliyiz dediler. Hazreti Ömer Efendimiz de bir gazap hali buyurdular ki, eğer buralı olsaydınız size öyle bir acı tattırırdım ki, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın mescidinde nasıl olur da onun kabrinin olduğu yerde siz sesinizi yükseltiyorsunuz? Peygamberin yanında nasıl yüksek sesle konuşuyorsunuz? Bir sefer gidiyor, Allah Resulü Aleyhisselam var. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizin haylaz bir devesi, devesini oğlu Abdullah'a vermiş. Oğlu Abdullah radıyallahu anhuma o deveye sahip çıkamıyor. Deve Allah Resulü Aleyhisselam'ın devesini geçince Ömer radıyallahu anh devesinden iniyor, oğlu Abdullah'ın yanına gidiyor. Abdullah diyor, la yetekaddemun nebiyye ahadun, Ömer hayatta olduğu müddetçe, şu can bu bedende olduğu müddetçe Abdullah, kimse Hazreti Muhammed'in önüne geçemez Abdullah diyor. Sahip çık devene. La yetekaddemun nebiyye ahadun, Ömer olmak istiyorsan kardeşim, Allah Azze ve Celle Kur'an'ında buyuruyor ki, ya eyyühellezine amenu, la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi vettekullah, Allah'tan korkun, Allah'ın Resulü'nün önüne geçmeyin. Ya eyyühellezine amenu la terfa'u asvatekum fevka savtin nebiyyi. Sesinizi peygamberin sözü üzerine yükseltmeyin. İnnellezine yaguzzune asvatehum inde Resulillah. Peygamberin sünneti, peygamberin sözünü duyduğunuz zaman susun. Ey sosyalist sus de. Ey bu anlayışa sahip olanlar, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam konuşurken konuşamazsın. Allah'ın sözü üzerinde, peygamberin sözü üzerinde söz olmaz, olamaz de. Dışarıdan ona saldırıyorlar. İçeriden adamlar var. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetine uydurulan din diyorlar. Buhari ile Müslim ile Allah Resulü Aleyhisselam'ın sahih hadislerini ihtiva eden kitaplarla savaşıyorlar. Onlarla harp ediyorlar. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri Ömer olmak demek ilimde, fikirde, davada, siyasette, şeriatta, evde, hayatın bütün noktalarında ben varsam, ayaktaysam, yürüyorsam, yaşıyorsam Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın önüne geçemezsiniz ey zalimler diyeceksin. Müslümanız. Yalnız kalsak da ayaktayız. Ölene kadar senin yolunu bekleyeceğiz ya Resulallah. Senin nizamını, senin değerlerini, senin esaslarını hayata tatbik etmek için son nefesimize kadar bu gençler, öğrencilerin mücadeleye devam edecekler ya Resulallah. Bu yoldayız. Malımız, canımız, nefesimiz İslam nizamına, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın yoluna, onun davasına feda olsun. Kardeşlerim, Ebu Zer'i düşünün. Ebu Zer radıyallahu anh Hazreti Osman'a ricalen misle Umar, bu kervan Ömer gibi adamlar getirsin diyordu. Şimdi en büyük musibet namus ve dinlerine gelen ümmetin mazlum kadınları diyor ki kervanlar bize Ömer gibi kahramanlar getirse, Ömer gibi Allah'ın nizamını yeryüzüne tatbik edecek ve bu dini koruyacak kahramanlar getirse, eğer Resulullah Aleyhisselam'ın nizamına, onun sünnetine Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz gibi sadakat gösterirsek, Allah Teala bu ümmetin içinden yeniden Ömerler çıkaracak. O Ömerler fitnenin belini kıracaklar. İslam nizamını yeniden yeryüzüne hakim kılacaklar. Ne mutlu Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz gibi Allah Resulü'nün nizamına sadakat gösterenlere. Ne mutlu Hazreti Ömer'in radıyallahu anh yolunda yürüyenler.
3: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
4: Her şey bir şiirle başladı. Peygamber huzurunda okunan bir şiirle. Kızgın kum fırtınalarından, Adem vadisinden kopup gelen bir şairle. Ardında 40 süvari ve alev alev yanan gözlerinde ihanet haberleri. Bu şair Huza kabilesinden Amr bin Salim'di. En üst perdeden okudu şiirini ve gözlerini kırpmadan dinledi Nebi. Kureyşiler sana verdikleri sözde durmadılar. Hudeybiye'de seninle yaptıkları misakı bozdular. Bizi Vetir'de, kendi yurdumuzda gafil avladılar. Benim kimseyi yardıma çağırmayacağımı, çağıramayacağımı sandılar. Dedi ve durdu. Şair ağlıyordu. Peygamber'e çevrildi tüm gözler ve o an tutuldu nefesler. Sahabenin başları yere değiyordu. Çünkü mübarek alınlarındaki damar belli oluyor. Peygamber celalleniyordu. Ey Nebi! Allah'ın kullarını yardıma çağır. İçlerinde Allah'ın Resulü de olsun. Yapılan zulme öfkesinden, renkten renge girsin. Ve büyük bir ordunun başına geçip denizler gibi köpürerek akıp gelsin. Şiir bitmişti. Şair de bitmişti. Gözler hala peygamberdeydi. Allah'ın Resulü ridasını toplayıp ayağa kalktı. Ve sahabe ayağa kalktı. Şimdi konuşan peygamberdi. Eğer kendime yardım ettiğim şeylerle huzalara yardım etmezsem ben de yardım görmeyeyim. Varlığım kudret elinde olan Allah'a andolsun ki kendimi ve ev halkımı koruduğum gibi bunları da koruyacağım. Şimdi haber salın yeryüzüne. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine dağlarında savaşın ritmi, sokaklarında peygamber sessizliği. Konuşmuyor Nebi. Hane-i Saadet'te kılıçlar bileniyor. Hane-i Saadet'te zırhlar temizleniyor. Ve şehirlerin anası gülüyor. Mekke-i Mükerreme gülüyor. Gül ey Mekke, gün senin günündür. Gün senin fetih günündür. Gül ki bu dönüş sanadır. Baksana, dün bağrından koparılan yiğitler dönüyor sana. Erak topraklarını savuran rüzgar dönüyor önce. Ardından büyük bir birlik, başlarında Halid bin Velid. Arkadan ey Mekke, senin topraklarında yaşarken Rabbim Allah'tır dedi diye sövülen, işkence gören, her tarafı kıpkızıl kurban taşları gibi kan içinde kalan muhacirler geliyor. En önde Zübeyir bin Avvam geliyor. Hani 8 yaşında Müslüman olan, hani 15 yaşında senden koparılan, amcası onu bir hasıra sarmıştı hani, ateş dumanına tutmuştu küfre dönsün diye. Ama o dönmedi küfre ve peygamber yıldızlarından biri olarak en önde sana dönüyor ey Mekke. Sonra bir bölük halinde Beni Gıfarlar geliyor. Bayrakları Ebu Zer Gıfari'nin elinde. Şu Müslüman oluşunu Kabe'de ilan edince bayılana kadar dövülen Ebu Zer geliyor. Eslemler geliyor bölük halinde. Müzeyneler 1000 kişilik alayla geçerken çölden tekbir sesleri geliyor göklerden. Ey Mekke, başka kimi bekliyorsun söyle? Hazreti Hamza'yı mı? Mus'ab bin Umeyr'i mi? Onlar şehitler ordusuyla tebessüm ediyorlar sana. Ve baksana, gözleri ışıl ışıl sana yaklaşan ve tozu dumana katan bir alayı seyrediyorlar. Kapkara bir taşlığı andıran bu alay da kim? Bir hareketlilik semada. Bunlar ölüme susamış savaş erleri ensar ve en ortada simsiyah sarığıyla yar. O an peygamberler ayakta, melekler ayakta, şehitler ayakta. Ey Mekke, kalkabilirsen sen de kalk. Çünkü gönüllere safa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor. 8 yıl geçti aradan. Sensiz tam 8 yıl geçti. Gittiğin gece uzaktan dönüp Kabe'ye bakınca Mekke demiştin. Sen benim için bütün dünyadan daha değerlisin. Ama senin insanların beni rahat bırakmıyor deyip gitmiştin. Yıldızlar da seninle birlikte gitmişti. Kapkaranlık geceler kalmıştı ardında. Mekke öksüz kalmıştı ve Mekke çocukları, çocuklar hep Sümeyye'nin toprağa düştüğü yerde oynadı. Habbab bin Eret'in ateşe atıldığı yerde oynadı. Hane-i Saadet'in üzerinde Sevr mağarasından kalma güvercinler bekledi seni. Kabe-i Muazzama'da namaz kılışını özleyen harem, Hatice-tül Kübra'nın hatıraları, o gül kokuna hasret kalan sokaklar bekledi seni. Şimdi kasvadan inmez misin ya Resulallah? İnmez misin ki ayaklarından öpsün Mekke toprakları ve kaldırmaz mısın başını ki nur çehreni seyretsin alem? İşte Resulullah'ın nur yüzü göründü. İşte Resulullah bakıyor. Başında Yemen işi simsiyah bir sarı. O alnındaki nura kurban olana. Resulullah Kabe'ye bakıyor ve işaret ediyor Hazreti Bilal'e. Bilal Kabe-i Muazzama'nın üzerinde. Şimdi Bilal'i dinlesin yer ve gök.

Kardeşlerim, muazzez müminler, İslam, İslam'dır. Allah Azze ve Celle onu nasıl vaaz ettiyse, nasıl indirdiyse öyle anlamalı, öyle hayatımıza tatbik etmeliyiz. Aksi bir ameliye, aksi bir yol belirlemek Allah Azze ve Celle'ye din öğretmek olur. Kur'an-ı Kerim bize bu hakikati kul etuallimûne Allâhe bidînikum, Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz diye zemmeder. Hadiseyi şöyle tasavvur edin. 200 bin lira verip bir araba alsanız, en iyi arabalardan birini alsanız, fakat o arabanın içindeki aletlerden, edevatlardan bir tanesi eksik olsa, motoru olmasa ya da yağı olmasa, mazotu olmasa, benzini olmazsa o araba gider mi, gitmez. Şu kadar para verdiniz, aldınız. Eğer tekerlerinden bir tanesi yoksa, 200 bin lira, 500 bin lira ödeyerek aldığınız arabadan istifade edemezsiniz. İstifade edebilmeniz için onun bütün aletleri yerli yerinde olacak. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ İslam'dan dünyada ve ahirette müminler, Müslümanlar fayda görmek istiyorlarsa, Allah Teala bu dini nasıl emrettiyse öyle yaşamaya memurlar, mecburlar. Eğer İslam'ı öyle yaşarsak o zaman Allah Azze ve Celle dualarımıza icabet edecek. Ramazan-ı Şerif'teyiz. Cenab-ı Hak bize orucu anlatırken, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا diye başlıyor. Yani diyor ki, şu sıcak günlerde orucu sadece imanı olanlar tutabilir. Devam ediyor. İki ayet sonrası, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ ف۪يهِ الْقُرْآنِ Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında nazil oldu. Yani oruçla Kur'an-ı Kerim arasında derin bir irtibat var. Hemen sonraki ayeti kerime. Ve izâ se'eleke ibâdî annî fe innî karîb. Ya Muhammed, sana kullarım benden soruyorlar. Söyle ki onlara yakınım. Yani dualarına yakınım. Darda olduklarında, zorda olduklarında onlara icabet ederim. Oruç Rabbim bize icabet etsin diye tutuyoruz. Namazları Rabbim bize icabet etsin diye kılıyoruz. O halde namazın, orucun gayesini bize anlatıyor sonraki ayet. Ve izâ se'eleke ibâdî annî fe innî karîb. اُجِيبُوا دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي Bana dua edenin duasına icabet ederim. Fakat فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي Ey kullarım, siz de bana icabet edin. Falan daireye memur alacaklar. Size bir forum verdiler. O forumdaki maddelerden bir tanesi eksik olsa oraya kabul etmezler. Giremezsin. Bir taneden bir şey olmaz desen de onlar bunu ciddiye almazlar. Bir devlet dairesine girebilmek için hangi evrakları istiyorlarsa formu dolduracaksınız. Evraklarla gidecek, müracaat edeceksiniz. Kainatın sahibi buyuruyor ki, kullarım ben size yakınım. Yani dualarınıza icabet etme noktasında yakınım. Fakat فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي Siz de bana icabet edin. Evinizde babalar olarak o çocukları alın. 5 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında onlara Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı öğretin. Allah Azze ve Celle'nin azametini anlatın onlara. Eğer siz bunu yaparsanız فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي Bana icabet

0: Rağbet ederseniz 70-80 yaşına geldiğinizde ayaklarınız bedeninizi taşıyamıyor artık. Mecaliniz kalmamış, derman kalmamış sizde. O halde o çocuklar elinizden tutup sizi kapı dışarı etmeyecekler, atmayacaklar. 70 yaşında yaptığınız dualara Allah icabet edecek. Eğer sen bir baba olarak o yavru 7 yaşındayken Allah Azze ve Celle'nin emrine icabet ettiysen, ona Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı öğrettiysen, 70 yaşına gelince o çocuk seni kapı dışarı yapmaz Müslüman. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Ben onlara icabet edeceğim buyuruyor devamında. اُجِيبُوا دَعْوَةَ الدَّاعِي اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Ben size icabet edeyim ama onlar da bana icabet etsinler. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Bana icabet etsinler buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bir adam düşünün, sabahtan akşama kadar oruç tutuyor. Ben oruçluyum diyor. Orucunu açıyor. Sonra ailesini, çocuklarını orada bırakıp o halde kahveye, kumar oynamaya gidiyorsa, okey oynamaya gidiyorsa, zarları atmaya gidiyorsa, o adam oruç bir emanetti. İnne savme emanetun. O emaneti koruyacaktı. Hani yukarıdan aşağıya anlatıyordu ya. Ramazan, sonra Kur'an-ı Kerim, sonra ve izâ se'eleke ibâdî annî fe innî karîb. Allah Azze ve Celle ben o kullarıma yakınım buyuruyordu. Dualarına icabet ederim. Ama onlar bana icabet edecekler. Peki Müslüman kardeşim, Allah'ın kulu, oruç sende emanet. Kahveye gidiyorsun, oyunları alıyorsun, kağıtları alıyorsun, zarları atıyorsun. Yarın kıyamet olacak. El yevme nehtimu ala affahihim ve tükellimuna eydihim ve teşhedü erculuhum bima kanu yeksibun. Ağzını mühürleyecekler. Ellerin konuşacak, ayakların konuşacak. Ya Rabbi diyecek. Bu adam sabahtan akşama kadar oruç tuttu. Ama akşam kahvehaneye gitti. Akşam oyun oynadı. Akşam zarları attı. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu rizsun min ameli şeytan. İçki, kumar, falokları, dikili taşlar, hepsi şeytanın ameliyesi. Şeytan sizi Allah'a isyana davet ediyor. Eğer siz oruca sahip çıkarsanız, biz gereğini yaparsak, Rabbimin emirlerini yerine getirirsek, dualarımıza o zaman karşılık verecek. Fakat formu doldurmadan gittiğiniz bir yerde sizi nasıl kabul etmiyorlarsa, Allah Azze ve Celle eğer o kulluk formundaki emirleri, talimatları yerine getirmediysek, o kapılar açılmaz kardeşim. Dua dua Allah Azze ve Celle'ye yalvarsak, fiili noktada Rabbime yönelişimiz yoksa, o kapılar açılmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizi Cenab-ı Hakk'ın bütün emirlerini, talimatlarını yerine getirmeye davet etti. Bunları yapacaksınız, yerine getireceksiniz. Ondan sonra ellerinizi kaldıracaksınız. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir. Müminler mescitleri sadece onlar imar eder buyuruyor Allah Azze ve Celle. Onlar da Cenab-ı Hakk'ın emirlerini, talimatlarını fiili olarak yerine getirecekler. Ondan sonra dua edecek, ondan sonra ellerini açacaklardı. İmam Buhari rivayet ediyor. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma oğluyla talebesine diyor ki, gidin Ebu Said'in el-Hudri size Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadislerini anlatsın. Gittik diyorlar. Ebu Said'in el-Hudri bahçesindeydi. Bize Allah Resulü Aleyhisselam'ın sözlerini anlatır mısınız dedik ona. Yani düşün kardeşim, Rabbimin huzuruna gidince senin de benim de karnemi verecekler. İkra kitap ekleyecekler. Al bu senin dünyada karnen. O karnende evinde kaç defa kaç saat oğluna kızına Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı anlattın. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini okudun. İşte oraya giderler. Üzerini hemen değiştirir. Kıyafetini üzerine alır. Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerini okumaya başlar. Bir yere gelir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'de mescidini yapıyorlar. Künnâ nehmilû lebineten lebine. Bizler diyor birer taş taşıyorduk. Fakat Ammar'un, Ammar, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencisi Ammar, annesi Sümeyye şehit olan Ammar, babası Yasir, o da şehit olmuştu. Bizler orada birer tuğla taşıyorduk ki Ammar'un lebineteyni lebineteyn. Ammar üzerine iki tane kelpiç almış, ikişer ikişer taşıyor. Yani gücün ne kadara, kuvvetin ne kadara yetiyorsa onu Allah yolunda harcayacaksın, sonra dua edeceksin. Formu doldur. Efendimiz Aleyhisselam onu o halde görünce yanına geldiler, üzerinden tozları siliyorlar. Tozları silerken buyurdular ki "Vay Ammar, taktuluhul fi'atul bagiye." يدعوهم الى الجنه ويدعونه الى النار. Vah Ammar, vah Ammar, onu asi bir topluluk şehit edecek. Ammar onları cennete davet ediyor, onlarsa Ammar'ımı cehenneme çağırıyorlar. Annesi şehit, babası şehit. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Allah Azze ve Celle onlar bana icabet etsinler, emirlerimi yerine getirsinler. Anne Ebu Cehil'in karşısında durur, şehit olur. Baba şehit olur. Oğul Ammar, peygamberin mescidi yapılırken taşları ikişer ikişer taşır. Yani kardeşim, bu Allah Resulü Aleyhisselam'ın buyruğu kıyamete kadar geçerli. Sen öğretmen olarak bu ümmeti kurtaracak çocuklar bunlar olsun diye çalışırsan, doktor olarak çalışırsan, mühendis olarak çalışırsan, öğrenci olarak 1'e 2'ye 3'e sabaha kadar uykusuz gecelerin olur çalışırsan, bu yolda terlersen, dün Ammar'ın terini, dün Ammar'ın tozunu silen Hazreti Muhammed Aleyhisselam, Salahaddin ol, Alparslan ol, Fatih ol, kıyamet günü senin de terini silecek Allah'ın inayetiyle. Onu gösteriyor. Bu yola gel. Sen sana düşeni yap. Fel yestecibu li. Onlar bana icabet etsinler, ben dualarına icabet edeyim. Sözünle icabet edeceksin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hassan bin Sabit'e, Hassan, Allah Resulü'nü müdafaa et. Eşime sövüyorlar, kızıma sövüyorlar, kitabıma sövüyorlar Hassan. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Hassan bin Sabit'i Medine'de minbere çıkarır. Sonra ellerini kaldırır. Allahümme eyyidhu bi ruhil kudsi. Ya Rabbi, İslam'ı diliyle, İslam'ı sözüyle müdafaa eden Hassan bin Sabit'i Cibril-i Emin'le teyit et Allah'ım. Sen yazıyorsun, sen çiziyorsun, sen konuşuyorsun, sen esnafsın, yanındakine Allah ve Resul davasını anlatıyorsun, oğlunu anlatıyorsun, kızını anlatıyorsun, etrafındakilere Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı anlatıyorsun, Allah'ın ayetlerini anlatıyorsun, oğluna, kardeşine, arkadaşına Ramazan günü kahveye gidip zarları alıp atarak Allah'a isyan etme diyorsun. Yapma Müslüman. Müslüman, gitme. Oruç emanetti, oruca sahip çık diyorsun. Eğer bunu yaparsan Peygamber aleyhissalatu vesselam Hasan'a dair yapmış olduğu dua senin için de geçerli Allah'ın inayetiyle. Rabbim senin kalemine, senin sözüne öyle zaferler verecek ki o sözler sana cennetin kapılarını açacak. Sen uğraşacaksın, sen terleyeceksin. La da'akum lima yuhyikum. Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne sizi davet ettiği zaman onun davetine icabet ediniz. Size hayat vermek için çağırdığı zaman dua ediyoruz. Eğer dualarımıza Rabbim icabet etsin istiyorsak o zaman o formu doldur. O forma bak. Eve gidince Kur'an-ı Kerim'le yüzleş. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetiyle yüzleşelim. Ashab-ı Kiram radıyallahu anhum efendilerimizle yüzleşelim. O forumdaki emirleri ne kadar yerine getirdik? Ne kadarını yerine getirdiysek işte o zaman Allah Teala dualarımıza icabet edecek. Ashab-ı Kiram o formu doldurdular. O emirleri yerine getirdiler. Orada eksik bir madde bırakmadılar. Alparslan o formu doldurdu. Salahaddin Eyyubi, Sultan Fatih, Yavuz askerleriyle, milletiyle o formu doldurdular. Sonra ellerini kaldırdılar. Allah Azze ve Celle onların dualarına icabet etti. Ey iman edenler, bir asırdır yeryüzünde ağlayan Müslümanlar, bir asırdır şeytanın tuzaklarına mahkum, mağlup olanlar, evlerinde yarışma programlarına, dizilere, ekranlara mağlup olan Müslümanlar, sokaklarda mini eteklere ülkesi mağlup olan Müslümanlar, sahilleri anadan uğrayan kadınlarla dolu olan Müslümanlar, اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ. Bize hayat vermek için Allah bizi davet ediyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam bizi bekliyor. Eğer ashab-ı kiram gibi radıyallahu anhum Allah ve Resul buyruklarına koşarsak, Ammar gibi herkesin bir taş taşıdığı yerde öğretmen, doktor, mühendis, esnaf, köylü, kadın, erkek Allah'ın dini hakim olsun diye ikişer taş taşırsak, Hasan bin Sabit gibi insanların yakasına yapışıp Rabbime Allah'a ihanet etme kardeşim bu yola gel diye onları güzel sözlerle bu yola davet edebilirsek, Yavuz gibi ellerimizi kaldırdığımız zaman Allah Azze ve Celle o zaman bizim duamıza da icabet edecek.
1: Burası Yıldız Efendi.

şehadet şerbetine son saatler inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

يوم الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار

مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا

مكان فكفرت بأنعم الله

Kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edip İslam devletini kurduktan sonra Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te küfrün ordularını durdurunca etrafta bütün kabileler, daha uzak yerlerdeki devletler, Doğu Roma Devleti, İran, Mısır, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı konuşuyor. Sarayda, kilisede, havrada İslamofobi var. İslam korkusu var. İslamofobiyle yatıyorlar, İslamofobiyle o korkuyla kalkıyorlar. Fakat kabilelerde, gençlerde, kadınlarda, çocuklarda umut var. Hudeybiye musalahası imzalanınca etraftan kabileler, onlar Medine'ye geldiler. Kendilerinden önce çocukları Müslüman oldu. Çocukları Medine'de, barış ortamında Medine'ye geldiler. Medine'de Peygamber aleyhissalatu vesselamın etrafında, çevresinde çocuklarını gördüler. İslam onları nasıl bir halden alıp başka bir hale götürmüş? Peygamber aleyhissalatu vesselamın kurduğu yeni dünyayı seyrediyorlar. Doğu Roma İmparatoru sarayında o dünyayı konuşuyor. İnsanlarda, sarayda korku var, endişe var. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam polis olmadan, baskı olmadan, hapishanelere insanları doldurmadan Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini yeryüzüne tatbik ediyor. İçtimai manada saflar değişiyor. İnne ekremeküm indallahi etkâküm. Artık ırka göre, soya göre, boya göre değil, imana göre saflar yeniden diziliyor Peygamber aleyhissalatu vesselamın imametinde. Kumar yasaklanıyor, içki yasaklanıyor, fuhuş yasaklanıyor. Fakat toplumda, Hicaz Yarımadası'nda Peygamber aleyhissalatu vesselama karşı bir direnç hali yok. Bu suçları işlediğinden dolayı hapishanelerde yığınla insan yok. Polisler, hakimler bunun için insan tutuklamıyorlar, ceza kesmiyorlar. Toplum hızlı bir şekilde değişiyor, dönüşüyor. Daha ileride Peygamber aleyhissalatu vesselam Arafat'ta veda haccında faizi de kaldırdığını ilan edecek. Ama henüz sahabe o noktaya gelmediler. Hızla oraya doğru gidiyorlar. Toplum değişiyor. Saraylarda, güç merkezlerinde İslamofobi korku var. Ama gelenlerde umut var, heyecan var. Müslüman oluyorlar, onu dünyaya ilan ediyorlar. O aşk var, o heyecan var. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki اِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ يُكَفِّرُ اللّٰهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَّفَهَا. Allah Azze ve Celle, biri Müslüman olur, İslam'ı güzel olur, Peygamber aleyhissalatu vesselama makam için, mevki için, rütbe için değil, Allah'ın dinini yaşamak için gelirse, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyince Allah onun bütün günahlarını mahveder, siler neler varsa. La taknedu min rahmetillah. Ey 40 yaşına kadar zinaya batan adamlar, kadınlar, içenler, eğlenenler, Allah'a isyan edenler, eğer tevbe eder yönelirseniz La taknedu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. İnsanlarda bir umut var, iştiyak var. Fakat güç merkezleri korkuyorlar. Hazreti Muhammed aleyhisselam'ı nasıl durdurabiliriz? Nasıl engel olabiliriz? Onun planı, projesi içindeler. Yine İmam Buhari rivayet ediyor. Medine sokaklarında Peygamber aleyhissalatu vesselam dolaşıyor. İslam inkılabı, Allah'ın hükümleri o toplumda ne kadar uygulanıyor?
O uygulama sürecinde eksikler var mı? Noksanlar var mı? Peygamber aleyhissalatü vesselam yerinde görecek, ona müdahale edecek. Ensardan birisi kardeşine nasihat ediyor. Diyor ki, bu kadar da haya olmaz. Dünyadan, dünyanın bütün zevklerinden el etek çektin. Hayır, zevkü sefadan bu kadar da uzaklaşman doğru olamaz diye. Ensardan birisi kardeşine nasihat ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam oraya yaklaşıyorlar. Buyuruyorlar ki, dahu fe innel hayae minel iman. Onu o halinde bırak. O haya halinde bırak. Haya imandandır. Haya İslam'dandır buyuruyor. Yani genç kardeşim, sen bir toplumda, bir dünyada yaşıyorsun. Etrafından insanlar geliyor. En yakınında olanlar geliyorlar. Onlar iddia oynuyorlar, para kazanıyorlar. Toto oynuyorlar, loto oynuyorlar, para kazanıyorlar. Sabaha kadar şehvet dizilerini izliyorlar, yarışmaları izliyorlar. Bizzat onları izleyebilmek için sinemaya gidiyorlar, bilet alıyorlar, para veriyorlar, seviniyorlar. Ama sen üzülüyorsan, sen daralıyorsan, sen Medine'de dahu fe innel haya minel iman. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ağabeyini uyardı. Bırak, o kardeşin Hazreti Muhammed'in yoluna girmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. O cennetin yoluna girmiştir. Eğer daralıyorsan, eğer kalbinde acılar, hafakanlar varsa, o zaman sen Allah'ın yoluna girdin kardeşim. Sende bir sevinç hali var. Ama senin bu halini görenler, onlarda aynı derinlikte endişeler var. Dünyada korku var. Müslüman gençler Mısır'da, Kudüs'te, Doğu Türkistan'da direniyorlar. Allahu Ekber diyorlar. Zalimlerin iktidarları yıkılacak diyorlar. İslamofobi diyorlar buna. Ama elhamdülillah, Afrika'da kadınlar aç. O halde imana, İslam'a, kendilerine para teklif edip kilise tarafından, misyonerler tarafından, eğer sen Hristiyan olursan senin karnın da doyacak, çocuğun da doyacak, paralar, dolarlar misyonerler tarafından, çocuğu gözünün önünde açlıktan ölürken anneye bu teklifler yapılıyor. Ama o anneler la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorlarsa, Allah Azze ve Celle zalimlerin iktidarını hak ile yeksan edecektir. Sen o yolda dur, yürü. Peygamber aleyhisselam seni selamlıyor. Yine Buhari rivayet ediyor. Dımam bin Salebe Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı duyuyor. Etrafta herkes İslam inkılabını konuşuyor. Atını alan, devesine binen Medine'ye geliyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın mescidine devesiyle giriyor. Deveyi çökertiyor. Medine'de Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın mescidinde bir direğe devesini bağlıyor. Diyor ki Dımam bin Salebe, eyyukum Muhammed. Muhammed kim? Allah Resulü Aleyhisselam'ı şöyle yüksek bir yerde hayal ediyor. Peygamber orada oturacak, öyle düşünüyor. Diyorlar ki, hâzer racülül ebyadul muttekû. Şuraya yaslanan, yüzünden nurlar fışkıran o adam Hazreti Muhammed diyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'a yaklaşıyor. Diyor ki, sana sorular sorsam bana kızar mısın? Peygamber aleyhissalatu vesselam cevap vereyim buyuruyor. Diyor ki, Allah'ın hatırı için soruyorum. Seni peygamber olarak Allah mı gönderdi? Allahümme na'am buyuruyor. Evet, beni Rabbim gönderdi.
Sonra diyor ki, sana soruyorum, Allah Azze ve Celle sabah akşam günde 5 defa namazı Allah mı emretti? Allahümme naam. Sonra orucu soruyor, sonra sadakayı soruyor. Dımam bin Salebe devesiyle gelmişti, deveyi mescidin içine sokmuş, oraya bağlamış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la sanki başta alay eder bir hali vardı. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne bakınca, ashab-ı kiram radıyallahu anhum onları görünce, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona sorduğu sorulara mukni cevaplar verince, amentu bima ci'te bihi, getirdiğin neler varsa bütün varlığımla ya Resulallah sana, Kur'an'ına, sünnetine iman ettim, şahit ol ya Resulallah. Dımam bin Salebe oradan ayrılır. 5 dakikada Dımam bin Salebe Müslüman olur. Kabilesine gider, kabilesine İslam'ı anlatır, onlar Müslüman olur. O kabileden biri Medine'ye gelir, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sorar, Dımam bin Salebe'ye Allah Resulü neler anlattıysa onları sorar. Dımam bin Salebe onların tamamını kabilesine doğru bir şekilde anlatmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün sorulara evet doğrudur, doğrudur cevabını verir. Yani kardeşim, o gün Medine'nin etrafında İslam konuşuluyor. Dışarıdan gelenler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a, ashabına bakıyorlar. O mübarek yüzü seyrediyor, orada iman ediyorlardı. Şimdi diyeceksin ki, hocam ekranlar var, belli yerler var, orada İslam'a uymayan haller var, açık kadınlar var, onlarla ekranlara çıksam, orada konuşsam, orada İslam'ı anlatsam, yüz binlere ulaşsam, hayır kardeşim, hayır. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ittiba et. Bak, Dımam bin Salebe dışarıdan geliyor, Peygamber Aleyhisselam'ın mescidine devesiyle giriyor, okuma bilmiyor, yazma bilmiyor, Peygamber ona İslam'ı anlatıyor. 5 dakika, 4 soruda İslam'ı öğreniyor, kabilesine gidiyor, kabile Müslüman oluyor, kabile Allahu Ekber diyerek Medine'ye geliyor. İslam inkılabı matematikle ifade edemezsin. Sayıyla, güçle anlayamazsın. İnanacaksın, teslim olacaksın. Ya Resulallah, sen yaptınsa doğru diyeceksin. Ora tartışılmaz diyeceksin. Ekranlardan 10 binlere, 100 binlere uygun olmayan ekranlardan konuşursun, hayat değişmez. Ama Peygamber Aleyhisselam okuma yazma bilmeyen Dımam bin Salebe'ye 4 soru 5 dakikada İslam'ı anlatır. Dımam bin Salebe onların tamamını doğru anlar. Bir kabile bütün mevcudiyetiyle Müslüman olur kardeşim. Etrafta İslam konuşuluyor. İmam Buhari rivayet ediyor. Müslim Kitabul Cihat'ta, o da orada rivayet ediyor. Ebu Sufyan diyor ki, Hudeybiye musallasından sonra 30 kişiyle Şam'a gittim. Şam'da pazarda dolaşırken, çarşıda dolaşırken, Heraklius, Doğu Roma İmparatoru'nun hükümdarı, Muhammed'i tanıyan birilerini arıyor diye polisler, tellallar bağırıyorlar. Bizi aldılar. O zaman Heraklius İran Kisra'sıyla savaşır. Onu yenince şükür olsun diye Kudüs'e hacca gelir. Heraklius, Doğu Roma İmparatoru Kudüs'tedir. 30 kişiyi alırlar, Kureyş'ten 30 kişi. Onlar henüz Müslüman olmadılar. 30'u da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hasım, ona düşmanlar. Polisler onları alır. Hadi susun, tamamını size anlatma imkanım burada yok. Heraklius'un huzuruna alırlar bunları. Önüne Ebu Sufyan'ı alır, arkaya diğerlerini oturtur. Onlara 11 soru sorar Heraklius.
sonunda o soruların cevabını verir. Yani neden sana bu soruları sordum der Ebu Sufyan'a. Ebu Sufyan o sorulara cevap verirken o an itibariyle Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a düşmandır kardeşlerim. Der ki Heraklius Doğu Roma İmparatoru, sana sorular sordum. Onlardan birkaç tanesi şunlar. Sa'altuke eşrafun nasi ittebauhu em duafauhum. Ona insanların içinde makamı mevkisi yüksek olanlar mı yoksa ezilenler mi ittiba ediyor? Sen dedin ki ezilenler ona ittiba ediyor. Evet, bütün peygamberlere tarihte önce ezilenler ittiba etmiş, onlar iman etmişti. Sana sordum, dedim ki ona iman edenler artıyorlar mı yoksa eksiliyorlar mı? Sen dedin ki artıyorlar. Dışarıdan birini insanlar duyarlar. Onun yanına gelirler. Yanına gelince onun halini görürler, ondan uzaklaşır, nefret ederler. Ama sen diyorsun ki uzaktan gelenler Dımam bin Salebe

0: Allah deyip iman ederler. O halde iman da böyledir, yüreklere girdiği zaman devam eder. Sana dedim ki sa'altuke eyerteddu ahadun sahdeten lidinihi ba'de en yedhule fi. Dinine girdikten sonra birisi ondan, onun yolundan nefret ederek mürted oluyor mu? Hayır dedin. İman böyledir. Kalbe girince devam eder. Çünkü onlar Medine sokaklarında Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı görüyorlar.
1: İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: ...63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı. Ve hicretin 7. yılı. Medine'ye 48 millik mesafede bir yer. Adı Hayber. Gün herhangi bir gün. Sakin ve sessiz. Ama gece gölgeler çekilince Hayberliler fitne kazanına çevirir Hayber'i. Üseyr adında biri duydukları nefreti kelimelere döker. Muhammed üzerimize yürümeden biz Medine'ye saldıralım. Nasıl olsa tüm

Mekkeliler yanımızda. Onunla yurdunun ortasında çarpışalım. Eski ve yeni bütün hıncımızla. Bu fikir kabul görür, hazırlık başlar Hayber'de. 63 yılın 60'ıydı. Müşrikleri kışkırtıp Medine'yi yok etme planı, bardağı taşıran son damla ve çatlayan sabır taşıydı. Bu damlanın adı Hendek Savaşı'ydı. Rüzgar ekmişti Hayberliler, bu yüzden fırtına biçeceklerdi. Fırtına kopmak üzere. Medine-i Münevvere'den nasıl çıktıklarını bilirsiniz ashabın. Bedir'den tanırsınız bu çıkışı, Uhud'dan tanırsınız. Her biri bir ölüm meleği gibi. İşte Hazreti Ali, elinde Resulullah'ın beyaz sancağı. Ordunun öncüsü Ukkaşe, sağ kol kumandanı Hazreti Ömer, en önde süzülen 200 er ve 1400 piyade, dolu dizgin atlarıyla. Sonra Peygamber hanımı Ümmü Seleme, Peygamber halası Hazreti Safiye, toplam 20 hanım sahabe şefkat kanatlarıyla. İşte bu ordu Medine'den Sahba'ya doğru akan Peygamber ordusu. Savaşın parolası Ya Mansur, Emin. Fırtına yolda. Hayber'in önündeyiz. Mevsim yaz. Peygamber atı Zarib'in gölgesi düşüyor çalılıklara. Peygamberin gölgesi olmaz. Birkaç gün peygamber eşliğinde muhasara ve hastalanıyor Nur Nebi. Sancağı Ebu Bekir alıyor. Fetih müyesser olmuyor. Sancağı Ömer alıyor. Elden ele dolaşıyor peygamber sancağı. Ama fetih gerçekleşmiyor. Sahabe Hayber'de zor durumda. Sahabe peygamber huzurunda. Fahri kainat ashabına sesleniyor. Yarın sancağı öyle bir yiğide vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever. O da Allah'ı ve Resulünü sever. O Hayber'i fethetmedikçe dönmeyecek. Allah fethi onun eliyle gerçekleştirecek. Bitmek tükenmek bilmedi gece. Kimdi o yiğit? Ashab-ı Güzin sabaha kadar düşündü durdu. Hattaboğlu Ömer, o günkü kadar kumandanlığı istememiştim diyor. Kimdi o? Bakın işte sabah oluyor. Karargahın önünde ashab ve bir nur vuruyor çadırın dışına doğru. Resulullah çıkıyor. Ebu Bekir ve Ömer başta olmak üzere Kureyş muhacirleri elini uzatıyor. Ensar uzatıyor elini. Hep sancağa talipler. Resul-i Ekrem'in nazarları birini arıyor. Duyulan tek şey peygamber suskunluğu. Sanki nefes alsalar başlarından kuş değil, göğüslerinden canları uçacak. Ve o mübarek dudaklarından bir soru dökülüyor. Ali nerede? Demek o yiğit Ali'ydi. İşte Ali, Zülfikar'ı belinde. Sancak, ak sancak. Peygamber sancağı Ali Mürteza'nın elinde. Fırtınanın merkezinde bir yer. Adı Hayber. Ve fırtına iş başında. Merhab adında biri, Hayberlilerin en büyük savaşçısı, kılıcını sallayıp meydan okudu Ali'ye. Cesaretin varsa karşıma çık diye. Önce şairler çarpışırdı savaş meydanlarında. Şiirler savaşırdı. Söz Ali'deydi. Ben öyle biriyim ki annem bana Haydar ismini koymuş. Ben ormanların derinliklerinden kükreyerek gelen aslan gibiyim.
ve sözü uzatmadı Haydar. Söz artık kılıçlarındı. İlk hamle merhaptan. Ali kılıç darbesini kalkanıyla karşılıyor. Ama kalkan ikiye ayrılıyor ve Ali'nin elinden yere düşüyor. Allah'ın aslanı şu an savunmasız. Fatımatüz Zehra'nın gülü savunmasız. Hayberliler sevinç içinde. Merhab'ın gülmekten dişleri görünüyor. Sahabe şaşkın. Fahri kainatın gözleri sükun denizi. Eğer bir hamle daha yaparsa Merhab, hayır. Hayır, Hazreti Ali'nin elinde etrafa parıltılar yayan bir şey var. Bu Zülfikar. Semaya doğru bir kavis çizdi ve ardından durdu Zülfikar. Allah'ın aslanıyla göz göze geldi Merhab. Gördüğü son şey Hazreti Ali'nin yıldırımlar salan gözleriydi. Ve indi Zülfikar. Önce kalkanını, sonra miğferini ikiye ayırdı. O gün fırtınanın adı Haydar-ı Kerrar'dı.

0: Fahri Kainat savaş meydanını geziyor. Yaralananlar, şehit olanlar. Efendimiz bir şehidin başucunda duruyor. Boğazından bir okla vurulmuş. Bu şahıs bir çöl arabıydı. Efendimiz ona da ganimetten bir pay ayırmıştı. Kendisine getirilen ganimeti aldığı gibi peygamberin yanına gelmiş. Ya Resulallah, bu nedir diye sormuştu. O senin payındır deyince Efendimiz, ya Resulallah demişti adam, ben bu ganimet mallarını almak için Müslüman olmadım. Ben demiş ve eliyle boğazını göstererek devam etmişti. Ben şuramdan bir okla şehit olmak için Müslüman oldum. Fahri Kainat ona, eğer sen doğru söylersen Allah da seni doğrular demişti. Şimdi tam dediği yerden bir okla şehit düşmüştü. Efendimiz cübbesini çıkarıp onun üzerine serdi ve cenaze namazını kıldı. Namazdan sonra şöyle dua etti. Ey Allah'ım, bu kulun senin yolunda şehit olarak öldürüldü. Ben şehadet ediyorum. 63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı, hicretin 7. yılı. Aslanlarını bağrına bastı Medine-i Münevvere. Hayber talihine küstü. Rüzgarsa Rabbinin emriyle esti. Ya Rab, yeryüzü asr-ı saadetten beri acıya acı ekliyor. Ya Rab, bugün insanlık senden bir fırtına bekliyor.
1: www.yıldızfm.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı teşrif ettiğinde kadınlar, erkekler mahremiyet telakkisinden uzak bir haldeydiler. Erkekler başka kadınlarla otururlar, gezerler, konuşurlar, göz göze olurlardı. Evlerde kapılar yok. Erkekler evlere, diledikleri evlere, diledikleri gibi girerlerdi. Kadınlar evde ev haliyle nasılsalar o halde onları görürlerdi. Araplar bunları cahiliye döneminde ayıp yanlış telakki etmezlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem erkekleri, kadınları fıtrata dönmeye, hayatı Allah Azze ve Celle'nin emrettiği gibi yeniden kurmaya davet etti. Onlar Efendimiz aleyhissalatu vesselamın davetine icabet ettiler, koştular. Ya lebbeyk dediler Peygamber-i Ekber sallallahu aleyhi ve selleme. Allah Resulü aleyhisselamın buyruklarına göre dünyalarını yeniden inşa gayreti içine girdiler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam onlara örtüyü, tesettürü, iffeti, mahremiyeti anlattı. O kadar Peygamber aleyhissalatu vesselama yakın oldular ki, onu o kadar çok dinlemek istiyorlardı ki, bir gün Efendimiz aleyhissalatu vesselama geldiler, ya Resulallah dediler. Galebena aleyke rical. Fec'al lena yevmen min nefsik. Erkeklerden vakit bulamıyoruz. Onlar sürekli sizin etrafınızdalar. Onlar bize galip oldular. Bize bir gün tayin etseniz. O gün gelsek, o gün sizi doya doya dinlesek. Size sorularımızı sorsak ya Resulallah. Nasıl anne olabiliriz? Nasıl bizden sonrakilere örnek olabiliriz? Galebena aleyke rical. Erkeklerden vakit bulamıyoruz. Bize bir gün tayin etsen ya Resulallah dediler. Allah Resulü aleyhisselam konuştu, onlar dinlediler. Ayşe radıyallahu anha onların yetişmesini, terakkisini anlatırken diyorlar ki: Ni'men nisa'u nisa'ul ansar lem yemna'hunnel haya'u en yetefakkahne fiddin. Ne güzel kadındır o ensarın kadınları. Ne güzel kadınlar, ne mübarek, ne aziz kadın onlar. Hayaları fakih olmalarına engel olmadı. Zahide oldular, abide oldular, müfessire, muhaddise oldular. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan aldılar, ümmetin kızlarına taşıdılar. Kıyamete kadar gelecek saliha, abide, zahide kızlar İslam'ın kızlarına. Onlar öğretmen oldular, İslam'ın yolunu Allah'a, onun rızasına giden yolu açtılar. O kadar alim oldular ki kardeşlerim, Peygamber aleyhissalatu vesselam, Hazreti Ayşe annemizle konuşuyorlar. Buyurdular ki, men husibe uzzibe, hesaba çekilen azap görecek. Ayşe radıyallahu anha, Peygamber aleyhisselamın öğrencisi. Fe emma men utiye kitabehu bi yemini, fe sevfe yuhasebu hisabe yesira. Kitabı sağ elinden alanların hesabı kolay olacak ya Resulallah. Fakat siz umumi planda hesaba çekilenlerin azap göreceğini ifade buyurdunuz. Başka bir rivayette leysa ahadun yuhasabu yevmel kıyameti illa helak. Hesaba çekilen helak olacak buyuruyorsunuz. Nasıl olacak? Efendimiz aleyhissalatu vesselam oradaki hesap arz etme anlamında Ayşe buyurdu. Hesabın bir hesap anlamı var. Bir de arz etme anlamı var. Yani kitabı sağ elinden alınanlara oradaki hesap arz anlamında olacak. Yani Ayşe radıyallahu anha, diğer kadınlar Peygamber aleyhissalatu vesselamın etrafında İslam'a varis oldular, hamil oldular, aldılar, evlerine, cemiyete götürdüler, kendilerinden sonraki kuşaklara emanet ettiler, yol dediler, peygamber izi dediler, geliniz bu ize uyunuz dediler. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhisselam da onlara belki yerine göre erkeklerden daha fazla yakınlık gösterdi. Hazreti Ali radıyallahu anh efendimiz rivayet ediyor.
Allah Resulü Aleyhisselam'a bir gün güzel bir kumaş getirdiler, hediye ettiler. Allah Resulü Aleyhisselam kumaşı eline aldılar, buyurdular ki اِجْعَلْهَا خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاتِمِ Al bunu Ali dediler. Ümmetin kızlarına, kızım Fatıma'ya, Medine'deki Fatımalara götür. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hediye edilen bir kumaş de. Onu böl, örtü yapsınlar, onunla tesettüre bürünsünler. Medine sokaklarında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderdiği, onlara hediye ettiği örtüyle dolaşsınlar. Onlara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendilerine gönderilen, hediye edilen hediyeleri bizzat onlara takdim etti. Allah Resulü giderken onlar peygamberin ardına düşerler. Allah Resulü Aleyhisselam Umratul Kada'ya giderken amcası Hazreti Hamza'nın geride bıraktığı kerimesi Fatıma'sı koşuyor peygamberin devesinin ardından. Ya ammu ya ammu, amcam Muhammed beni bırakıp nereye gidiyorsun diyordu. Medine'deki kızlar ya Resulallah siz gidiyorsunuz, bizi götürmeyecek misiniz diyorlardı. Onlar okumuşlar, öğrenci olmuşlar, iffeti, hayayı peygamberden aleyhisselamdan almışlar. Onsuz bir hayatı düşünemiyorlar. Peygamber umreye giderken bizi bırakıp bu halde nereye gidiyorsun ya Resulallah diyorlardı. Peki ya ümmetin 20. asırda yaşayan kızları, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri, Hazreti Hamza'nın geride bıraktığı kerimesi, Fatıma, diğer Fatımalar, onun gönderdiği örtüyle, tesettürle peygamberin ardına düşmüşler. Bizi bu halde bırakıp nereye gidiyorsun ya Resulallah diyorlardı. Sen kimin ardına düştün? Kimin kitaplarını okuyorsun? Hangi programları izliyorsun? Bir tefsir okudun mu İslam'ın kızı? Ey Müslüman baba, delikanlı, peygamberi Hazreti Muhammed'i kızına anlattın mı Aleyhisselatu vesselam'ı? Riyazu Salihin okudun mu? Hayatu Sahabe okudun mu? Elinde kimlerin kitapları var? Kimleri okuyor? Hangi programları izliyorsun? Daralıyorsun, ruhunda acılar var, ızdıraplar var. Okuduğun kitaplar dünyada seni cehenneme attılar. Hanım kardeşim, İslam'ın kızı, Ayşe'nin, Fatıma'nın, Zeynep'in hocası Hazreti Muhammed Aleyhisselam seni de davet ediyor. Modacıların ardından değil, Medine'nin, Mekke'nin kızlarını çöllerden, çukurlardan, kuyulardan çıkaran Hazreti Muhammed Aleyhisselam seni de şehvetin çukurlarından çıkarmaya davet ediyor, icabet et. Ey baba, ey baba, kızını ekranın karşısına oturtup o ekranlara, şehvet programlarına, adına aile programı denen, aileye suikast düzenleyen programlara mahkum etme. Evinde halkalar olsun. O halkalarda Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı anlat. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam bir dünya kurdular. İslam'ın kızlarının dünyasını kurdular. Aileyi kurdular. Ya nisa ennebiyyi lestunne ke ahadim minen nisa. Siz sıradan bir kadın gibi değilsiniz buyurdular. Örtünüz, tesettürünüz, mahremiyetiniz, hayat tarzınız sokak kadınları gibi olamaz buyurdular. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın endişeleri vardı. Biliyordu ki İslam'ın kadınları yeryüzünde şeytanın saltanatına son verecekler. Onun için şeytan sürekli onlara saldıracak. ثُمَّ لَاَاتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ Önden, arkadan, sağdan, soldan sürekli onlara, Müslümanlara, İslam'ın kızlarına gelecekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın derin endişeleri vardı. Acaba onlar benden sonra örtüyü bırakırlar mı? وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَى
Allah Teala'nın bu emrine, bu talimatına kulaklarını tıkarlar. Cahiliye kadınları gibi sokaklara çıkarlar. Kendilerini yine onlar arz-ı endam eder mi diye Peygamber Aleyhisselam'ın endişeleri vardı. Onlara Kur'an-ı Hakim وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْف۪ينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. Allah Teala'nın talimatı var. Sokakta gizledikleri ziynetleri bilinsinler diye. Ayaklarını yere vurmamaya dair talimat vardı. Acaba onlar kendi zenginliklerini, güzelliklerini izhar edip erkeklerin alakalarını celbetme yarışına girerler mi? Onlar eğer paraya, servete malik olursa jiplerinden inerler. Erkekler bize nasıl bakarlar diye servetlerini ya da güzelliklerini onlara arz ederler mi diye Aleyhisselatü Vesselam'ın endişeleri var. Şeytan bu yapıyı çökertebilir mi diye ki Medine'de bir gece bir rüya görmüştü. İmam Buhari rahmetullahi aleyh bize Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyasını Babul ilmi vel izzati billeyl Kitabul ilimde bu başlık bu bab altında rivayet ediyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gece yarısı sohbeti. Allah Resulü Aleyhisselam gece yarısında modern zamanda dağılan dağıtılacak İslam evi adına konuşuyor. Ümmetin kızları senin benim kızım adına, kız kardeşimiz adına Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam konuşuyor. An Ummi Selemete radıyallahu anha. Ummu Seleme radıyallahu anha annemiz rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsteygadan nebiyyü zâte leyletin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yarısında uyanıyor, kalkıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayaktalar. Buyuruyorlar ki Fekâle subhanallah Mâzâ unzile el-leyle minel fiten ve mâzâ futiha minel hazâin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da derin hayretler var. Gece yarısında evinde Peygamber Aleyhisselam hayretinden Subhanallah diyorlar. Allah Azze ve Celle'ye sığınıyorlar. Tesbih sadece sana ya Rabbi diyorlar. Mâzâ unzile el-leyle minel fiten. Bu gece neler fitnelerden indirildi? Yani melekler bana gelecekte olacak fitneleri haber verdi buyuruyor. Ve hazineler fethedilecek. Ümmetim zenginliklere, servetlere malik olacak. Roma'nın fethini haber veriyor. İran'ın fethini bildiriyor Peygamber Aleyhisselam. Fakat ümmetim zenginliklere, mala, servete sahip olunca, dünyalıklara hakim olunca şeytana mahkum olacaklar. Ebu Bekir, Abdurrahman bin Avf, onlar zengin olunca, mala sahip olunca zühdü artmıştı. Ama ümmetim mala sahip olunca Allah'la aradaki mesafeleri artacak onların. Kur'an'dan, sünnet-i seniyyeden uzaklaşacaklar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam etrafına Eykizu savahibel hucer Koşun şu küçücük hanelerdeki evlerdeki eşlerime haber verin. Gecenin yarısında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam annelerimizi Ennebiyyü evla bil mu'minine min enfusihim ve azvacuhu ummahatuhum Onun eşleri senin annen benim annem. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gece yarısında annelerimizi kaldırıyor. Uyandırın. Eykidu savahibel hucer. Kalkıyor onlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da endişeler var. Bu gece bana melekler bildirdi. Benden sonra şeytan kurmuş olduğum bu aile yapısını dağıtacak. İslam'ın kızlarını Allah'a giden o iffet yolundan alacak, uzaklaştıracak. Siz benden sonra bu emanete sahip çıkar mısınız? Ya Nisa en-Nebiyyi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hanımlarına, eşlerine konuşuyorlar. Burada durur musunuz? Örtüye, tesettüre, iffete, mahremiye
niyete sahip çıkar mısınız? Ümmetin hanımlarına, ümmetin kızlarına, İslam'ın kızlarına benden sonra bu hakikati anlatmaya devam eder misiniz? Babaları onları ekranlara, babaları onları modacılara mahkum ettiği bir zaman 80 yaşında bir dede sakalıyla, cübbesiyle, mini etekli torunuyla sokakta yürüyeceği zamanlar olacak. Eşlerim, ümmetin anneleri, İslam'ın kızlarına babalarının, annelerinin, dedelerinin kıydığı bir zamanda onlara sahip çıkar mısınız? Gece yarısında Medine ayakta, peygamberin eşleri ayakta, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam ayakta kardeşim. Peki sen ey baba, 10'da 11'de 12'de yarışma programlarını izleyen Müslüman, Hazreti Muhammed senin için ayakta kardeşim, senin kızın için ayakta peygamber. Müslüman, ne zamana kadar izleyeceksin? O programlara ne zamana kadar mahkum olacaksın? Şühedanın, Fatih'in, Yavuz'un kemiklerini ne zamana kadar sızlatmaya devam edeceğiz kardeşim? Ne zaman bu toprakların sahibi iffetimize, davamıza, imanımıza, şuurumuza, ahlakımıza, ailemize ne zaman sahip çıkacağız kardeşim? Allah Resulü aleyhisselam, ben vazifemi yapayım. Eykızu savahibel hucer, hanımlarım kalkınız ayağa, uyandırınız onları. Bir yerde yangın varsa itfaiye memurlarını kaldırırlar, onlar müdahale eder. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam ümmetin kızlarına, İslam'ın kızlarına iffeti öğreten annelerimizi kaldırıyorlar. Önce vazife sizde. Siz vazifenizi ne kadar yapacaksınız? Eğer yapmazsanız indallah bunun hesabını veremezsiniz. Fela ensabe beynehum yevme izi ve la yetesaelun. Eğer ümmetin kızlarına ölene kadar mahremiyeti anlatmazsanız vallahi peygambere olan yakınlığınız bile sizi kurtaramaz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve buyurdular ki farubbe kasiyatin fid dunya ariyetun fil ahira. Dünyada nice örtüler var ki onlar ahirette çıplak olacaklar. Dünyada nimetlerle örtülen nice kadınlar var ki onlar şükretmediklerinden dolayı ahirette açık olacaklar. Peygamber aleyhissalatu vesselam gece yarısında kim bilir kaçta yatmışlardı. Namaz kılmaktan ayakları şişmişti. Ama kalktı. Olağanüstü bir hadise var. 20. yüzyıldaki İslam'ın aldatılan kızlarını Cibril ona gösterdi. Hanımlarını kaldırdı, Medine'de olağanüstü hal ilan etti. Evlerde gece yarısında ümmetin kızlarının felaketi, helaketi konuşuluyordu Medine'de. Ya bizim evlerimiz kardeşim? Deniz kenarında erkeğin elinden tutup da dolaşan hanım kardeşim, İslam'ın kızı, 14 asır önce yatağından kalkan peygamber sana konuşuyor. Ey yarışma programlarını evinde, o aile programlarını, dizileri izleten baba, gece arası Hazreti Muhammed aleyhisselam ayakta sana konuşuyor. Annelerimiz ayakta, senin ve benim evimi, ümmetin helakete, felakete sürüklenen kızlarının halini konuşuyor. Şu sokaklarda mini etekle dolaşan kızların dedelerine gidin, onların babaannelerine, anneannelerine gidin. Onlar ya çarşaf giyiyorlardı, ya siyah pardüselerle sokaklara çıkıyorlardı. Peki ya 20-30 yıl sonra benim evim nasıl, senin evin nasıl olacak? Ey ekranlarda 30 gün dinden, imandan, İslam'dan konuşan ama örtüye, tesettüre dair tek kelime yapmayan din tüccarı hoca, gecenin yarısında Peygamber aleyhisselam
İmam sana konuşuyor. Ey imam kardeşim, 52 haftada eğer bir defa tesettürden bahsetmiyorsan, ayakları namaz kılmaktan şişen Hazreti Muhammed Aleyhisselam Medine'de olağanüstü hal ilan ettiği sana konuşuyor. Ey baba delikanlı sana konuşuyor. Üniversite hocası ilahiyatçı Hazreti Muhammed Aleyhisselam sana konuşuyor. Ey cemaati olanlar, şeyhler, alimler, Hazreti Muhammed size konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sahip çıkın diyor. Ümmetin kızlarını felakete sürüklüyorlar. Allah Resulü ayakta kardeşim, ayakta. 20. asrı Hazreti Cibril gösteriyor. Gece yarısında bizim evlerimizde çerezler, çaylar, kahveler, anadan uryan bir halde ekranda kendini arz edenler izleniyor. Allah Resulü'nün evinde benim adıma, senin adına gözyaşları dökülüyor. Ey İslam'ın kızı, babanın, kardeşinin, hocanın sahip çıkmadığı bir asırda Hazreti Muhammed'e kulak ver sallallahu aleyhi ve selleme. O erkekler seni şehvetle kendi dünyalarını oyuncak yapacaklar. Şehvet üzerine kurulan bir aile deniz kenarında tuzdan yapılan bir eve benzer. Belki bir ay, belki bir yıl sonra çökecek. Çökertiyorlar evlerinizi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan uzaklaşan İslam'ın kızlarının yüreklerinde acılar var, ızdıraplar var. Psikologlar, psikiyatristler onların acılarına, elemlerine çare olamıyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan uzaklaşınca kaybettik evimizi, yerimizi, yurdumuzu. İslam'ın kızlarını kaybettik, huzuru kaybettik. O huzur ekranlarda, o huzur sahnelerde, o huzur yarışma programlarında değil. O huzuru Hazreti Muhammed 14 asır önce Medine'de kurdular. Sana ve bana, ona sahip çıkar mısın dediler. Gece yarısında yorgun bir halde kalktılar. Medine'de benim adıma olağanüstü hal ilan ettiler. Bir asır önce terk ettiğimiz yerde Hazreti Muhammed babaları bekliyor. İslam'ın kızlarını bekliyor. Konuşmak için örtüyü, çarşafı, pardüsöyü, tesettürü, mahremiyeti anlatmak için Hazreti Muhammed bizi bekliyor sallallahu aleyhi ve sellem.

sin ganas.

يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآن

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

0: Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.

bir ulul emredin, emrine girdik. Ezelden biatlı hakanımızsın. Er idin sayende murada erdik. Dünya ve ahiret sultanımızsın. Unuttuk ilhanı, kara oğuzu. İşledik seni göz bebeğimize.

Suçumuz çoksa da sunumuz yoktur. Şımardık müjdeyi sahabetinle. Gönlümüz ganidir, gözümüz toktur. Doyarız bir lokma şefaatinle. Nedense kimseler anlamaz, eyvah, o kadar saf olan dileğimizi. Bir ümmi sen de ya Resulallah, ancak sen okursun yüreğimizi.

suları tükendi gülaptanların. Dinmedi gözümüz yaşı merhamet. Külleri soğudu bu hurdanların. Aşkınla bağrını yakmadı millet. Gelmemiş Türkçede kıy su Hasan'ın. Yok bizde bürde ne muallaka. Yolunda baş veren Ali Osman'ın.

ne kanlar akıttık hep senin için. O ulu kitabın hakkı için aziz. Gücümüz erişsin ve erişmesin. Uğrunda her zaman dövüşeceğiz. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz. Can verir cananı veremez Türkler. Ebedi hadimül harameyniniz. Ölsek de ravzanı ruhumuz bekler.

De bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

شيء وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون

ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء

Ya Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz, öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم

وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم

تصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زي

وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم

ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdim. Bir sessizlik çöker.

أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها.

لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد

معطلة وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Asr-ı saadette doğan on binlerce yıldız var. Ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar. En önde o, fahri kainatın muhterem zevcesi. İslam'dan önceki vasfı Tahire, yani temiz. İslam'dan sonraki vasfı Kübra, yani büyük. Namaza durduğunda Resulullah'ın ardında tek başına, Kureyş'in zengin ve soylu kadını, müminlerin annesi, Ehl-i Beyt'in ninesi, cennet hanımlarının en faziletlisi, sebepler aleminde Resulullah'ın yegane dayanağı, kalbi peygamber aşkıyla dolu, ruhu incelerden de ince.

Hazreti Hatice. Anneleriyle beraber İslam'a girdiler. Peygamberin gül çiçekleri. Rukayye, Zeynep, Ümmü Gülsüm. Fatıma başlı başına şiir. Fatıma peygamberden bir parça. Fatıma babasının annesi. Peygamberlik pazartesi verildi. Salı günü o İslam'a girdi. Resul-i Ekrem'in amcaoğlu, ilim şehrinin kapısı, Hasaneyn'in babası, Fatımatü Zehra'nın eşi, savaş meydanlarının güneşi, Haydar-ı Kerrar ve Esedullah, velayet ikliminin dili, Emirül Mü'minin Hazreti Ali.

ardından azatlı bir köle, 15 yaşında fidan. Resul-i Ekrem'i üstün tuttu anne ve babasından. Mute'nin destanlaşan şehitlerinden. Maksat peygamberin ilk yıldızlarını görmekse, işte bir yıldız, Zeyd bin Harise. Ve o, nebilerden sonra insanların en hayırlısı, Ayşe annemizin babası, Allah'ın cehennem ateşinden azat edilmiş kulu, mağarada dost, hicrette yoldaş, Kevser havuzunda arkadaş, itikatta en ileri, cömertlikte yok benzeri, keremli ve faziletli, nur dolu kalbinde gizli zikir, sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebu Bekir.

Hamame Hatun'un oğlu. Annesi de köle, kendisi de. Sesi arşa kadar yükselen bülbül. Kızgın taşların altında Allah bir diyen gönül. Peygamber müezzini Bilal-i Habeşi. Gördüğü rüyayla İslam'a giren yıldız. Geniş bir ateş, kenarında o. Babası onu ateşe iter. Allah'ın Resulü belinden tutar. Ateşten kurtuluş ve tam uyanış. Koşarak peygamberin elinden tutar. Ardından zevcesi Ümeyne Hatun. Ama babası nasipten yoksun. Baba eliyle açlık, baba eliyle işkence ve evlatlıktan red. O artık Ebu Uhayha'nın oğlu değil. O her şeyiyle İslam'a ait. İlk daireye giren yiğit Hazreti Halid bin Said. İki nur sahibi, yani Zinnureyn. Nurun biri Rukayye, diğeri Ümmü Gülsüm. Şeref sahibi, peygambere iki kez damat olma şerefi. Zengin ve cömert. Haya bakımından ümmetin en ilerisi. Dünyada ve ahirette Allah Resulü'nün dostu. Kanı Kur'an'a damlayan şehit. Meleklerin bile edep tuttuğu insan. Emirül Mü'minin Hazreti Osman. Ve 15 yaşında bir yıldız. Allah Resulü için kuşanılan ilk kılıç onun belinde. En büyük iftiharı Resulullah'ın dilinde. Her nebinin bir veziri, yardımcısı, dostu vardır. Benimki de odur. Onu öldürene cehennem ateşini müjdeleyin. Resulullah'ın cennetteki bir başka komşusu. Ve söyleyin, o kalpte bulunur mu keder ve gam? O kalbin sahibi ki Zübeyr bin Avvam. İsmi Resulullah tarafından değiştirildi. Habeş ve Medine muhaciri. 3 defa malının yarısını sadaka verdi. Uhud savaşında 21 yara aldı. Aldığı yaralardan ayağı sakat kaldı. O gökte de yerde de insanların emini. Cennete ikramla girecek kul. İman dairesinin ilk yıldızlarından Affın oğlu Hazreti Abdurrahman. 17 yaşında bir yıldız. Resulullah'ın anam babam sana feda olsun dediği yiğit. İran'ın fatihi. Eğer sen dininden dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim diyen annesine 1000 tane canın olsa ve hepsini teker teker versen ben bu dinden asla dönmem diyen delikanlı. Hak yolunda büyük sebat, o ki Vakkas'ın oğlu Hazreti Sa'd.

parçalandı. 80'in üzerinde yarası vardı. Yeryüzünde yürüyen bir şehitti o. Cennette peygamberin komşusu. Ona rahmet eylesin Allah. O Talha bin Ubeydullah. Mekke'nin en yakışıklısı, en zengini. Medine'ye ilk hicret eden genç. Vatanından çıkan ilk öğretmen. Fahri kainata benzeyen yiğit. Uhud savaşının sancaktarı. Vücuduna kefen bulunamayan şehit. Uhud'un eteklerinden Allah'a doğru seyir. Hazreti Mus'ab bin Umeyr. Hazreti Peygamber'in sırtını yasladığı dağ, aslanların korkulu rüyası, savaş meydanına inen meleklerin bu kim diye sorduğu zat, döne döne savaşan yiğit, Uhud'un bağrında yatan aslan, Uhud'un sinesine atılan en büyük imza, Peygamber'in amcası Hazreti Hamza. Hak ve batılı ayıran Faruk, yeryüzünün adalet timsali, şeytanın bile yolunu değiştirdiği heybet, Allah Resulü'nün ikinci halifesi, korkunun giremediği kalbin sahibi, İslam'ın yeryüzüne uzanan eli, ismini duyunca hizaya gelir beşer, Hattab'ın oğlu Hazreti Ömer.

asrı saadette doğan on binlerce yıldız var. Onlar Resulullah'ın semasında parlayan

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Fırsat bu fırsat.

0: kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde, yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
3: Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam. Gözleri görmekten elini çekmiş. Hayatı duymaktan ibaret şimdi. Eğilir elini toprağa vurur. Ne güzel at sürülür bu topraklarda. Der ve toprağa gözyaşı damlar. Sonra kimsenin görmediğini görür. Duymadığını duyar. Beyaz benekli atlarla konuşan beyaz yüzlü adamlar. Duyuyor musun Hevazinli reisi? Vakit savaşı Muhammed'e öğretme vaktidir dedi. Havada yaklaşan kıyametin kızıllığı var. Adı saklı kalsın ama duyuyor musun? Ya Resulallah dedi sahabi. Sayımız çoğaldı, gücümüz arttı. Karşımızda hiç kimse duramaz artık. Bu söz Allah'ın sevdiği bir söz değildi. O yüzden Resul'ün başı eğildi. Peygamber yalnızca Allah'tan korkar. Ve yalnız Allah'ın yardımıdır zafer getiren. Namaza durduğunda tüm varlıklar ardına geçsin. Bunu ister peygamber ama düşmanın karşısında hem de tek başına sadece Allah'a dayanarak ve sadece güvenerek Allah'a dimdik durmayı severdi. Allah'ın yardımı varken, inayeti, ihsanı varken, kendi bileğine güvenen nice kavimler helak olmuşken, bir mümin çokluğuna nasıl güvenirdi? Şimdi güç kimde, kuvvet ve kudret kimde? Cevap, Huneyn gününde.

Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam kapkara dünyasına bir tarih düştü. Şevval'in beşiydi, günün adı Kan. Mekke tarafından gitgide yaklaşan 14.000 kalbin atışını duydu. Yüzünde çizgi çizgi bir korku, kısık bir sesle bir cümle kurdu. Demek korku denilen şey buydu. Savaşlar kılıçta başlamaz ya, bazen bir sözle, bazen bir okla. Ya göğsünden vurur vuracağını, ya da sırtından. Ama bu kez üstünden indi, ölüm indiren yağmur gibi.

Yerin boşluğunda hücum ettiler. Kılıçların kınını kırıp bir tek adamın saldırışı gibi saldırdılar. Dağılan bir orduyu toplamak çok büyük bir mesele. Resulullah doru renkli katırının üstündedir. Gemini Abbas tutmuş, üzengisine Ebu Süfyan. Doğruldu Nebi ve ordusuna seslendi. Ey Hudeybiye gününde beyat eden ashab! Peygamberinize hücum edilmesin sakın. Ey Allah'ın ensarı! Ey Resulünün ensarı! Ey Hazreç oğulları! Ey Sure-i Bakara ashabı! Beyaz katırından indi, yere eğildi. Bir avuç toprak aldı ve düşmana savurdu. Peygamberin sesi yankılanıyordu vadide. Yüzler çirkin oldu. Resulullah'ın sesini duyan ashab ona doğru koşmaya başladı. Hazreçlerin dönüşünü görünce tebessüm ederek buyurdu.

Evtas Vadisi'nde yaşlı bir adam dağılan halkının çığlıklarını duydu. Yüzü ölümün arafesiydi. Halkı adına üzgündü. Bugün yenilmeye mahkumduk dedi. Çünkü biz herhangi bir orduyla değil, peygamber ordusuyla savaştık. Cebrail'le savaştık. Ve Allah'ın ordusu bizim ordumuza galip geldi. Bu yaşlı adam Hevazinlerin eski reisiydi. Bugün öyle bir gün ki dedi, ne bugün de olmayı ne de bugün ölmeyi isterdim. Duyuyor musun ilahi ihtarı? Gücün ve üstünlüğün kimde olduğunu ilan eden Kur'an-ı Azimüşşan'ı duyuyor musun? Yemin olsun ki Allah size birçok yerde ve çokluğunuzun sizi böbürlendirdiği fakat bir faydası da olmadığı, yeryüzünün geniş olmasına rağmen size dar gelip de bozularak arkanıza döndüğünüz Huneyn gününde yardım etmişti. Bozgundan sonra Allah peygamberine ve müminlere güvenlik verdi ve görmediğiniz askerler indirdi. İnkar edenleri azaba uğrattı. İnkarcıların cezası budur. Allah bundan sonra da dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bağışlar, Allah merhamet eder.